hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

İbni Mugaffel, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye "Ne söylediğini iyi düşün," deyince adam "Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum," dedi. Ve bu sözü 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Beni seversen fakirliğe karşı

Sus senin için. Bir kucak dua bana. Kirpiklerim ucundan süzülen bir tutam bakış. Birkaç damla gözyaşı. Kara gözlü hürriyetlerde dökülmüş bir avuç ısrarsın. Hasretlerde düzülmüş şehadetin gözleri. Kuşandım şehadeti ardın sıra. Bekler yüreğim şimdi. Kör kuşuna doymayı. Kim bilir beni de bulur mu şehadet? Bir Şubat soğuğu. Bir namaz çıkışı. Bir cami avlusunda. Bulur mu Metin Yükselci bir şehadet beni de? Metin Yükselci bir cihat sırasında. Şehit kanına doysun istiyorum kaldırımlar. Bulvarlar, soğuk betonlar. Mermiler yuva yapsın şehit yüreklerde. Ölü demeyin onlara sakın. Rab katında diridirler oysa. İnsan için bir giz. Kanlarıyla yazdılar bak. Ölmedik, ölmeyelim.

Şarkısını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

gözyaşlarımızda akan, ciğerde durmaz kanayan, senin acında ağlatan nazik civan şehit aziz. Annen baban olsun selam, sabırlar versin yaradan, senin acına tek derman.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: İslam tüyüz mera evin, bite sağdıbın derdü birin, juvakta hükmete çüye, ketye navme şinü girin. Ey İslam dilemet şevute, İro etba'i dinete, her

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. Yirminci cüz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi'nin 20. cüzünü dinlediniz.
1: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.

0: Şimdi reklamlar. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
2: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
0: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar turizm olarak, muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, acılara hissedar olmaktır. Kurban paylaşmaktır, berekettir, dertlere ortak olmaktır. Kurban yardımlaşmaktır, kardeşliktir, umutları yeşertmektir. Gelin bu bayramda kurbanınız kalbinizdeki merhametin şahidi olsun. Yetimlerin yüzünde tebessüme, muhtaçların sofrasında berekete, mazlumların ellerinde dualara dönüşsün. Gelin bu bayramda mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervani.org.tr

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm değerli izleyiciler. Hayırlı sabahlar bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar bültenimizde gündemin öne çıkan başlıklarını siz değerli izleyicilerimize paylaşacağız, aktarmaya çalışacağız inşallah. İkinci bölümümüzde ise gazetelerin ilk sayfalarına, gazetelerin manşetlerine bakacağız diyelim ve haberlerimizle başlayalım. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelere devam ederken ABD Başkanı Trump anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını açıkladı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına yaptığı açıklamada İran'la bir anlaşma yapmaya çok yaklaştıklarını ve müzakerelerin her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Trump benzer saatlerde Axios'a yaptığı açıklamada ise İran'la ilgili müzakere sürecini yakından izlediğini kaydederek Tahran'la anlaşma şansı ve İran'a saldırılara dönme ihtimallerinin eşit olduğunu belirtti. İran'a saldırılara devam edip etmeyeceği konusunda kararı büyük ihtimalle yarın pazar vereceğini bildiren Trump, Beyaz Saray'da İran'la ilgili süreci kapsamlı şekilde değerlendireceğini belirtti. Trump, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle görüştüm. Ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı'yla da telefon görüşmesi yaptım. İran'la anlaşmaya dair konuları ele aldık dedi. ABD Başkanı anlaşmanın birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı'nın da yeniden açılacağını ileri sürdü. Financial Times gazetesi de ABD ve İran'ın ateşkesi 60 gün süreyle uzatmaya yakın olduğunu bildirdi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkelerinin liderleriyle İran konulu bir telekonferans görüşmesi yaptı. Erdoğan, İran'la sorunlar diyalog ve diplomasi ile çözülmeli dedi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve birçok mevkidaşıyla telekonferans yoluyla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmeye Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Ali Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ve Katar Emiri Temim bin Hamad El Sani katıldı. Yine bu isimlerle beraber Mısır'dan Sisi, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le ABD Başkanlık Kabinesi üyeleri de görüşmede yer aldı. Erdoğan, İran eksenli Körfez'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasi ile çözülmesini savunduğunu belirtti. İran'la diplomatik sürecin ABD Başkanı Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin ederek bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını vurguladı. İran savaşında müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür eden Erdoğan, varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye'nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini belirten Erdoğan, nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda süreç içinde uygun çözümler bulunulabileceğine inandığını dile getirdi.
0: ABD ile İran arasında bir anlaşma olacak mı, olmayacak mı? Trump'ın açıklamaları sonrası bir açıklama da İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, görüşmelere ilişkin anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız dedi.
2: درباره تردد ایمن آنچه که از
1: İran Devlet Televizyonu yetkililere dayandırdığı haberinde ABD ile anlaşmanın çerçeve metni konusunda son aşamada olunduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai görüşmelere ilişkin anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız dedi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in Tahran ziyaretini değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bekai, üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın odak noktasının savaşının sona erdirilmesi olduğunu söyleyen Bekai, ABD ve İran'ın ortaya koyduğu görüşlerin çözüme ulaşabilme noktasında birbirine yaklaştığını, ancak bunun anlaşma manasına gelmediğini vurguladı. Bekai, ABD'nin çelişkili tutumu nedeniyle sürecin değiştiğini söyleyemeyiz diye konuştu. İranlı yetkili Hürmüz Boğazı'na ilişkinse, Hürmüz Boğazı'nın ABD ile ilgisi yok. Bu biz ve kıyıdaş ülkelerle alakalıdır dedi. Müzakerelerin mevcut aşamasında nükleer meseleler ve yaptırımların ayrıntıları ile ilgili hususların yer almadığını belirten Bekai, ülkesinin yaptırımların kaldırılmasına yönelik talebinin değişmez bir tutum olduğunu söyledi. Bekai, nükleer meselenin ABD ile varılacak mutabakat sonrası ele alınması gerektiğine işaret ederek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusununsa görüşmede gündemde olduğunu söyledi. Bekai ayrıca İran'ın ABD'ye ilettiği 14 maddelik teklifinde hem nükleer konulara hem de dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması hususuna atıf yapıldığını dile getirdi. Nükleer konuya 30 ya da 60 gün içinde girilip girilmeyeceği hususunun sonraki aşamalarla ilgili olduğunu söyleyen Bekai, resmi arabulucu ülkenin Pakistan olduğunu ve Katar'ın da görüşmelere yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.
0: Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, ABD-İran arasındaki görüşmeler için Tahran'daydı. Munir, Tahran'dan ayrılmadan önce İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüştü. Görüşme sonrası Pakistan ordusu görüşmelerin nihai bir anlaşmaya yönelik cesaret verici ilerleme sağladığını açıkladı.
1: Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, ABD, İran arasındaki görüşmeler için Tahran'da temaslarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya gelen Munir, daha sonra İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la yaptığı görüşme sonrası Tahran'dan ayrıldı. Görüşmelerin ardından Pakistan ordusu, yürütülen görüşmelerin nihai bir anlaşmaya yönelik cesaret verici ilerleme sağladığını açıkladı. Reuters'a konuşan Pakistanlı kaynaklar, savaşı sonlandırmaya yönelik geçici anlaşmaya çok yakın olunduğunu bildirdi. Ayrıca İran ve Pakistan'ın ABD'ye revize edilmiş bir teklif sunduğu da belirtildi. İran, müzakerelerde ABD'ye verdiği yanıtta, bölgedeki savaşın sona erdirilmesini, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların durmasını ve Washington'ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırmasını talep etti. Tahran ayrıca ABD yaptırımları nedeniyle yurt dışında dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasını istedi. İran tarafı bunun yanında nükleer program konusunda da müzakerelere açık olduğu mesajını verdi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Tahran, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını seyreltebileceğini ve bir bölümünü üçüncü bir ülkeye göndermeyi değerlendirebileceğini iletti. Ancak İran'ın nükleer tesislerini tamamen sökmeyi reddettiği ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini uzun süreli olarak durdurmaya yanaşmadığı belirtiliyor.
0: Siyonistler ABD ile İran arasındaki muhtemel anlaşmadan rahatsız. Siyonist basın Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a İran'la yürütülen görüşmelerde özellikle Lübnan maddesi ve nükleer müzakerelerin ertelenmesi konusunda çekincelerini ilettiğini öne sürdü.
1: Siyonist basın Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a İran'la yürütülen görüşmelere ilişkin hem Lübnan maddesi hem de nükleer müzakerelerin ertelenmesi konusunda çekincelerini ilettiğini öne sürdü. İşgal rejiminin resmi televizyonu kanın, müzakerelere ilişkin gelişmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Netanyahu'nun İran'ın zaman kazanmaya çalıştığını ve 60 gün sonra yeniden uzlaşmaz bir tavır ortaya koyacağını ileri sürdü. Söz konusu kaynak, Lübnan'daki ateşkesle İran'daki ateşkes arasında bağlantı olmaması gerektiğini savunan Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'a İran'la anlaşma ilişkin nükleer müzakerelerin ertelenmesi ve Lübnan'da ateşkes maddeleri konusundaki çekincelerini ifade ettiğini aktardı. Haberde Netanyahu'nun ısrarla yakın gelecekte İran'a saldırı olabileceğini söylemesine rağmen, müzakerelerde bir sonraki adımın 60 gün sonra atılacak olmasının bu ihtimalin önüne geçtiği belirtildi. Öte yandan Netanyahu'nun ABD-İran anlaşmasının yakın olduğuna ilişkin haberlerin gölgesinde sözde güvenlik kabinesini toplayacağı kaydedildi.
0: Evet değerli izleyiciler, yurttan haberlere geçelim. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istendiği iddiaları üzerine kavga çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı emniyete genel merkezin boşaltılması için dilekçe sundu. Kılıçdaroğlu da mahkeme kararına uyulması yönünde çağrıda bulundu.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor. Türkiye gündemini işgal eden CHP içindeki kriz hafta sonu küfürlü, hakaretli, hararetli ve kavgalı bir sürece girdi.
3: Allah'ın belasını versin. Allah'ın belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarih onu affetmeyecek.
4: Hani Kemal Bey genel başkanımızdı. Hani halkın umuduydu, AKP'nin umudu oldu. Kemal Bey bu yetmedi sana. Bu
1: mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in de aralarında olduğu bir grup sabah saatlerinde Ankara'daki CHP Genel Merkezi önüne gitti. CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin tebliğ edileceği iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu destekçileriyle genel merkezde bulunan Özgür Özel'i destekleyen partililer arasında arbede yaşandı. Taraflar birbirleriyle tekme tokat kavga etti. Büyüyen gerginlikte su şişeleri ve taşlar havada uçuştu. CHP Genel Merkezi'nin önündeki gerginliğin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde de güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından CHP'nin yeni genel başkanından gelen açıklamayı paylaştı. Kılıçdaroğlu bu mesajında, "Örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmamasını rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır." ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki ayrı dilekçe vererek genel merkezin boşaltılmasını istedi. Yaşananlara ilişkin Ankara Valiliği'nden de açıklama geldi. Bu açıklamada mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi. Günün ilerleyen saatlerinde polis CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için müdahale etti. Özgür Özel, resmi görevliler tarafından kendisine verilen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na atandığı mutlak butlan karar tebligatını yırttı. Özel, ilerleyen dakikalarda taraftarlarıyla birlikte CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.
5: Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Yazıklar olsun!
1: Gerginlik bu saatten sonra da devam etti. Özel ve taraftarları meclise yürürken dikkat çeken olaylar yaşandı. CHP'li Ali Mahir Başarır, yaşananları takip eden basın mensuplarına saldırdı. CNN Türk muhabiri canlı yayında Ali Mahir Başarır'ın yumruğuyla neye uğradığını şaşırdı.
6: Sakin ol! Genel başkanım soru sor.
1: O anlar an be an kaydedildi. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi önünde CNN'i hedef gösteren çıkışı da kameralara yansımıştı.
7: Benim adımın altına ne yazıyorsun CNN?
6: Kılıçdaroğlu'yla görüşmüş.
7: CNN benim adımın altına ne yazıyorsun?
1: Tüm bu yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi binaya girdi.
0: Malatya'nın ardından bir deprem de Adana'da meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 04.26'da 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
1: Geçtiğimiz günlerde Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından başka bir deprem de Adana'da meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sayınbeyli ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8.6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Deprem anı Adana'nın Feke ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir, 4,9 büyüklüğündeki depremin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin tetiklediği Savrun fayı üzerinde geliştiğini söyledi. Sözbilir, 3 yıldır oluşan artçı deprem aktiviteleri sayesinde fay üzerinde biriken enerjinin önemli bir bölümünün boşaldığını belirtti. AFAD Deprem Bilim Kurulu üyesi de olan Sözbilir, yazılı açıklamasında Saimbeyli'deki depremin Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde ve çevre illerde hissedildiğini ifade etti.
0: Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ankara'dan Çanakkale'ye giden tur otobüsü ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 46 kişi hastanelere kaldırıldı.
1: Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Kaza saat 06.25 sıralarında Biga ilçesi girişindeki Yıldıran mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Çanakkale'ye giden ve Eskişehir'den yolcu alan tur otobüsü yoldan çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 45 yolcu ve otobüs şoförü yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Biga ve Lapseki'deki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza yapan otobüs drone'la havadan görüntülendi. Kaza yerine giden Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, kazayla ilgili polislerden bilgi aldı.
0: Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan D yönetimindeki otomobille Muhammed Burak Çiçek idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Muhammed Burak Çiçek'le araçta bulunan eşi Suzan Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çiftin 4 yaşındaki kızı, diğer otomobilin sürücüsü ve bir yolcu ağır yaralandı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde camdan bakan akrabalarına el sallayıp yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi az kalsın canından oluyordu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sabah saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre eşiyle caddeye gelen Ergin Yılmaz yolu kontrol ederken yakını olduğu ileri sürülen kişinin seslenmesi üzerine dönüp ona bakarak el salladı. Yılmaz tanıdığıyla uzaktan selamlaşırken yanındaki eşi yolun karşısına geçti. Talihsiz adam yola adımını attığı sırada otomobil çarptı. Yola savrulan Yılmaz ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Yılmaz, Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Elazığ'da siparişe gitmek için motosikletini çalıştırmak isteyen kuryenin aracı benzin kaçağı nedeniyle bir anda alev aldı. Çevredeki esnafın su ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdüğü o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Elazığ'da siparişe gitmek isteyen motokurye son anda kurtuldu. Bir işletmede motokurye olarak görev yapan personel siparişi teslim etmek üzere motosikletinin başına geçti. kuryenin hareket etmek amacıyla marşa bastığı esnada motosiklette benzin kaçağı nedeniyle aniden yangın çıktı. Motosikletin bir anda alevler içinde kaldığını gören çevredeki esnaf hızla yardıma koştu. İş yerlerinden yangın söndürme tüpleri ve su alan esnaf alev alev yanan motosiklete zamanında müdahale etti. Esnafın yoğun çabasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Kuryenin motoru çalıştırdığı an alevlerin bir anda parlaması ve çevredeki esnafın su ve yangın söndürme tüpleriyle yardıma koştuğu o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
0: Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki çocuk boyundan

0: İş makinelerini kullanan 6 yaşındaki çocuğun rahatlığı da dikkat çekiyor. Tıpkı bilgisayar başında joystickle oynar gibi iş makinesini kumanda ederek kullanan Hasan Efe, "Bu işi çok seviyorum. Sabah erkenden uyanıp babamla işe gitmek için sabırsızlanıyorum. Büyüdüğümde vinç operatörü olmak istiyorum," dedi.
1: "Bizim gibi kepçeleri kullanmak istiyorum büyüyünce."
0: Geri dönüşüm firmasının sahibi baba Serdal Dikçal ise iki oğluna da iş makinelerini kullandırdığını, şimdiden eğitim verdiğini ifade etti.
2: 26 yıldır geri dönüşüm sektöründeyim. Oğlum Talip Dikçal, oğlum Efe Dikçal. O büyük oğlumdan küçük oğluma şimdi makineyi öğretiyorum. Yanında, benim yanımda makineleri öğreniyor. Mera var. Uzun yıllardır hevesli. Biz de heveslerini gidermeye çalışıyoruz. Seviyorlar baba mesleğini.

0: Hacı adayları Harem-i Şerif'te tavaf ve say ibadetlerini huşu içinde sürdürerek manevi atmosferi yaşıyor. Arafat yolculuğu öncesi kutsal topraklarda yoğunluk artarken ibadet hazırlıkları da devam ediyor.
1: Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Harem-i Şerif'te ibadetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Tavaf ve say ibadetlerini yerine getiren adaylar, Arafat yolculuğu öncesi manevi hazırlıklarını tamamlarken bölgede yoğunluk dikkat çekiyor. İhramlı olarak tavaf eden, Safa ile Merve tepeleri arasında say yaparak umrelerini tamamlayan hacı adayları, diğer zamanlarda gündelik kıyafetleriyle katlarda ve dış avluda namaz kılıyor, tavaf ediyor ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Hac yolculuğunun en önemli ve en duygusal anlarının yaşandığı Harem-i Şerif'in hemen hemen bütün bölümlerinde adayların yoğunluğu göze çarpıyor. Bu arada Harem-i Şerif'e belirli periyotlarla düzenlenen otobüs seferlerinin durdurulması nedeniyle hacı adayları Kabe'ye yürüyerek veya taksiyle ulaşıyor. Kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat yolculuğu ise pazartesi günü başlayacak. Türkiye'li hacı adaylarının Arafat vakfesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kurulacak çadırlar, ulaşım planı, sağlık hizmetleri ve irşat programı organize edildi. Hacı adaylarına dağıtılacak kumanyalar da hazırlandı.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlardaki hareketlilik de artıyor. Kimi şehirlerde kurbanlık bitmek üzere, kimi şehirlerde ise durgunluk var. Hayvanları ellerinde kalan besiciler artık son gün satışlarına umut bağladı.
1: Kurban pazarlarında yoğunluk var. Bu görüntüler Batman'dan. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Batman canlı hayvan borsasında hareketlilik yaşanıyor. Hayvan satıcıları küçük baş kurbanlıklara talebin daha fazla olduğunu belirtiyor. Besiciler kurbanlık alımlarının son günlere bırakılmaması yönünde de çağrıda bulunuyor.
2: Yani şöyle millet yani kalkıp da şimdi götürüp de evinde besleyemez. Yani bakamaz bu hayvana, yeri yok yani. Burası Batman, burası Batman olduğu için bugün köylerde zaten hemen hemen söyle bizim milletimiz hayvancılıkla uğraşıyor. Yani köydekiler buraya gelip de almaz. Sadece merkezdekiler, çoğunluğu merkezdekiler alır. Fiyatları iyidir. Yani ben de bir besici olarak ben fiyatları uygun buluyorum. Yani.
1: Burası da Bursa. Kurban Bayramı'na kısa süre kala hala beklenen hareketlilik yok. Türkiye'nin farklı illerinden Bursa'daki İsa Bey Kurban Pazarı'na gelen besiciler, alımları son güne bırakması nedeniyle pazarda beklenen hareketliliğin henüz oluşmadığını dile getirdi. Üreticiler bayrama yaklaşılmasıyla birlikte satışların hızlanmasını beklediklerini ifade etti.
3: Tabii piyasalarda hafif bir durgunluk var. Satıcılar bir an önce satalım umudu. Alıcılar da belki son günlerde biraz indirim den faydalanabiliriz umuduyla. Tahminime pazar günü alıcı ve satıcı çarpışacak. Tahminime hayvan sayısı yine az. Alıcı da son günü bekliyor. Geçen yıl da aynı olmuştu. Çek böyle paşayı, gel.
0: Evet, Gaziantep Umut Kervanı Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarını sosyal market uygulamasıyla sürdürüyor. Yetkililer daha fazla aileye ulaşmak için hayırseverlere destek çağrısında bulunuyor.
4: Kurban Bayramı tüm ümmeti Muhammed'e hayırlı olsun diyoruz. İnşallah başta Gazi olmak üzere dünya Müslümanlarının mazlumları.

0: kurtuluşuna vesile olsun diyoruz.
1: Gaziantep Umut Kervanı Başkanı Mustafa Özaslan, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yardım faaliyetlerine bayram dolayısıyla hız verdiklerini ifade eden Özaslan, daha önce yardım kolileriyle sürdürülen desteğin artık sosyal market sistemiyle devam ettiğini kaydetti. İhtiyaç sahibi ailelere umut kart dağıttıklarını belirten Özaslan, ailelerin kendi ihtiyaçlarını seçerek alışveriş yapmasının memnuniyet oluşturduğunu söyledi.
0: Umut kartı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Onlar kendi sosyal marketimize gelip burada kendi ihtiyaçlarını kendi elleriyle alıp ihtiyaçlarını temin ediyorlar. Dolayısıyla bayram öncesi de yine bu dağıtımlara başlamışız. İşte şu anda içeride aileler alışverişler yapıyorlar. Sosyal marketimizin daha güzel bir şekilde işlemesi için, ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olabilmemiz için hayır sahiplerimize bir çağrıda bulunuyoruz. İşte gelin görün, aileler alışveriş yapıyor. Sizler de buna şahit olun. Sosyal marketin eksikleri ne varsa kendi ellerinizle rafa koyun ve birileri de gelsin taraftan alsın, kendi ihtiyacını görsün diyoruz.
1: Umut Kervanı olarak yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını dile getiren Özaslan, özellikle bayram dönemlerinde yardımlaşmanın daha da önem kazandığını ifade etti. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldığını hatırlatan Özaslan, kurban ve et bağışlarını kabul ettiklerini belirterek bağışların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını söyledi.
0: Kurban bağışları ya da et bağışları olursa sosyal marketimize alıyoruz. Sosyal marketten de gelen aileler kendi etlerini, kendi ihtiyaçlarını alıp gidiyorlar. O bağışları da kabul ediyoruz. Tamam mı?
2: Gazze'de yaşanan soykırımı dünyaya duyurmak ve ablukanın kaldırılması amacıyla sefere çıkan, ardından alıkonulan Sumut filosu aktivistleri için Ankara'da program düzenlendi. Sumut aktivistleri programda yaşanan sürece ilişkin katılımcılara bilgi verdi.
1: Sumut filosu aktivistleri katıldıkları programda yaşadıklarını anlattı.
3: İsrail'i alt etmenin tek yolu sivil insanların ayağa kalkması ve sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde ayağa kalkması.
1: Ankara Filistin Dayanışma Platformu ANFİDAP tarafından gerçekleştirilen programda işgal rejiminin uluslararası sularda işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleri ele alındı. Katılımcılar Gazze'de devam eden saldırılar ve ablukanın insani sonuçlarına dikkat çekti. İlk olarak konuşan aktivistlerden Miraç Üstün, işgal rejiminin Akdeniz'de korsanlık yaptığını belirtti.
4: İşgalci İsrail savaş gemileri tarafından operasyona başlandı. İsrail her zaman yaptığı gibi yine bir hata yaptı ve gündüz gözüyle Akdeniz'in ortasında evimize 180 kilometre kadar mesafede yaklaşık 40 saatlik bir operasyon düzenledi ve dünyanın gözleri önünde heybelerinde yalnızca vicdan ve insani yardım taşıyan, sivil misyon olan, herhangi bir zarar verme ihtimali bulunmayan insanlara karşı şiddet ve güç uyguladı.
1: Sumut aktivistlerinden Tunç Yılmaz ise şunları kaydetti.
5: Ben kendi adıma bunu böyle yaşadık, şöyle yaşadık demeyi zul görürüm. Çünkü bizim yaşadıklarımız oradaki mazlum insanların yaşadıklarının katresi bile değil. Görevimizi yapmaya çalıştık sadece. Bunu daha çok sahiplenmemiz gerektiğini ve oradaki insanlara bir şekilde ulaşmanın gerekliliği şart olduğunu düşünüyorum ben.
1: Aktivistlerden Hüseyin Talha Yaman, Sumut filosuna Ankara'dan katıldığını belirtti.
6: Gördüğümüz işkenceleri anlatmak istemiyorum ama günlerce susuz ve aç kaldık. Allah bizi tok tuttu. Allah bizi orada diri tuttu. Beni aşağı bastıran İsrail askerleri ellerinin titrediğini ben hissettim. Bizden korkuyorlardı. Allahü Teala bizlik hiçbir şey yok. Yani tamamen orada Allah bizi onlara nasıl gösterdi bilmiyorum ama biz çok dirayetliydik. Burada oraya katılan bütün arkadaşlarım da çok dirayetliydi. Hiç kimse psikolojisini düşürmedi aşağıya.
1: Aktivistlerden İhsan Yıldız ise yaşadıkları karşısında Gazze'nin izzet ve direnişini daha iyi anladığını vurguladı.
7: Anlatacak çok şey var belki ama evet, zulümler gördük, tacizler gördük, darp edildik, elektrik verdiler, zor zamanlardan geçtik. Fakat bunları yaşadıkça benim aklıma gelen hep şuydu, bize bunları yapan insan olmayan, esferi safirinden bile daha beter olan insanlar mahluklar 8 yaşındaki bir Filistinli çocuğa nasıl davranıyordur? Şu an idam edilmek üzere olan Filistinli kardeşlerimize nasıl davranıyordur? Bunu anlamaya çalıştık aslında. Orada güneşin altında ya da konteynerde soğukta beklerken bunu anlamaya çalıştık.
1: Asma Köprü, Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Sumut aktivistlerinden Zeynel Abidin Özkan ise Gazze Lukasını kırma girişimlerini arttırarak devam ettirecekleri mesajını verdi.
8: Global Sumut Filosu 2026 Bahar Misyonu'nun deniz...
1: Bu frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri, fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Peygamberimize salavat.

0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. Yerel basın başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı sabahlar değerli Aksefem dinleyicileri. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Aksefem stüdyosundan bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı ve bereketli bir pazartesi günü geçirmemiz temennisiyle 25 Mayıs 2026 Pazartesi tarihli gazetelerimizle yerel basın bültenine başlıyoruz. İlk gazetemiz Batman Rehber Gazetesi. Milletvekili Faruk Dinç, Batman'da gençlerle buluştu haberi manşette. Gençler yozlaşmıyor, yozlaştırılıyor. Hürri Gençlik, Batman tarafından düzenlenen bahar etkinlikleri kapsamında Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Batmanlı gençlerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen hasbihal programında Dinç, eğitim, aile yapısı, kadın hakları ve gençlik politikalarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hüdapar'a yönelik olumsuz algı operasyonlarına değinen Dinç, Hüdapar kadınlara hangi hakları veriyor sorusunun sorulması gerektiğini belirtti. Kadınları eve kapatacaklar, okutmayacaklar gibi iddiaların tamamen asılsız iftiralardan ibaret olduğunu dile getiren Dinç, ispat yapmaya davet etti. Kadının beyanı esaslanan 6284 sayılı kanunun medeniyet değerleriyle uyuşmadığını ve aile içi sorunların mahkeme kapılarında aranmasının toplumsal yapıya ters olduğunu dile getirdi. Eğitim sistemindeki aksaklıkları eleştiren Dinç, 12 yıllık zorunlu eğitimin ardından gençlerin ne meslek ne de ahlak eğitimi alabildiğini söyledi. Dinç, mevcut sistem adeta eğri bir tornadan doğru şekil beklemek gibidir dedi. Dijital mecralar, gündüz kuşağı programları ve dizilerin nesli hedef aldığını belirten Dinç, gençler yozlaşmıyor.

0: planlı şekilde yozlaştırılıyor, karar vericiler suçu gençlere atıyor ifadelerini kullandı. Siyasette gençlerin yer bulamamasını eleştiren Milletvekili Dinç, gençlerin sadece seçim dönemlerinde oy deposu olarak görüldüğünü aktardı. Sırf oy devşirmek adına inanç ve ahlaka aykırı figürlerin katıldığı festivaller düzenlenmesini eleştiren Dinç, Hüdapar olarak amaçlarının gencin sadece zihnini değil ruhuna ve gönlüne dokunmak olduğunu vurguladı. Yeni neslin bilinçli ve duruş sahibi olduğunu belirterek gelecekten ümit var olduğunu ifade eden Dinç, gençlerin sorularını yanıtlayarak ve ikramların ardından program sona erdi. Atatürk Parkı'ndaki mescit inşaatı bitmiyor. Batman'ın en yoğun sosyal alanlarından Atatürk Parkı'nın bitişinde yer alan Kardeşlik Mescidi'nin kaba inşaatı tamamlanmasına rağmen açılış tarihindeki belirsizlik ve çevreye yayılan şantiye görüntüsü vatandaşların tepkisini çekiyor. Batman'da Atatürk Parkı yanındaki lokasyonda projelendirilen Kardeşlik Mescidi inşasına başlanmasının üzerinden çok uzun bir süre geçmesine rağmen tamamlanarak hizmete sunulamadı. Yapının ana karkası ve dış cephe kaplamaları bitirilmiş olsa da projenin nihai tesliminin gecikmesi, bölgedeki şantiye görüntüsünü ve inşaat bariyerlerinde uzun süredir kaldırılmamasına neden oluyor. Mescit çevresine alınan son görüntülerde basamaklı setler, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarındaki peyzaj çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Ekiplerin ve iş makinelerinin sahada faaliyet yürütmesine rağmen çevre düzenlemesi aşamasının uzun bir zamana yayılması ve projenin bir türlü tamamlanma aşamasına geçememesi dikkat çekiyor. Kaba inşaatı bitmesine rağmen kapıları hala kapalı tutulan Kardeşlik Mescidi ile ilgili en önemli sorun ise açılış takviminde yaşanıyor. Kent merkezindeki bu önemli ibadet ve alan projesinin peyzaj çalışmaları ne zaman tamamlanacağı ve kapıların tam olarak ne zaman açılacağı belirsizliğini koruyor. Kırk yıllık eğitimcinin dördüncü kitabı çıktı. Batman'da uzun yıllar eğitim camiasına hizmet veren deneyimli eğitimci yazar Burhan Zengin, Batman Rehber gazetesini ziyaret ederek yayınlanan son kitabı, mesleki eğitimde başarı hikayeleri ve mesleki tecrübeleri hakkında konuştu. Eğitim hayatına dair önemli tecrübelerini paylaşan deneyimli eğitimci Burhan Zengin, hem mesleki eğitimin önemine dikkat çektiği hem de yılların birikimini kitaplaştırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yaklaşık 40 yıldır eğitim camiasının içinde olduğunu belirten Burhan Zengin, daha önce Hasan Kef tarihi ve eserleri Osmanlıca'dan yayına hazırlanan Mardin tarihi ve geçmişten günümüze Batman isimli araştırma kitaplarına imza attığını ifade etti. Emeklilik öncesinde farklı bir alana yönelmek istediğini söyleyen Zengin, bu kez araştırma yerine yaşanmışlıkların ve insan hikayelerinin olduğu bir eser ortaya koymak istedim. Emeklilik sonrası yayımlanan ilk kitabımız ve toplamda dördüncü eserimiz mesleki eğitimine başarı hikayeleri oldu, dedi. Tatlı bir yorgunluk yaşıyoruz. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Batman'daki tatlı imalathanelerinde yoğun mesai başladı. Bayram döneminde satışların %60'a kadar arttığını belirten sektör temsilcileri, artan siparişleri yetiştirebilmek için gece geç saatlere kadar üretim yapıyor. Bayram boyunca ulaşım ücretsiz. Batman Belediyesi Kurban Bayramı süresince şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin tamamen ücretsiz olacağını duyurarak 95 otobüsle kesintisiz ulaşım ve yolculara şeker kolonya ikramı sunulacağını açıkladı. Tır devrildi, ulaşım durdu. Diyarbakır Silvan Karayolu'nda kontrolden çıkarak devrilen tır nedeniyle ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yeni mahsul gecikecek. Aşırı yağışlardan dolayı arı bakımının geciktiğini belirten Batman Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Nail Seydoğlu, yağışlar doğaya can verdi ancak bal sezonunu geciktirdi, dedi. Batman Haber Gazetesi ilk sayfasına aktaracağımız son haberimiz, geleceğin hafız doktorlarını ve öğretmenlerini yetiştiren kurs haberi. Bozluk ilçesinde yürütülen hafızlık projesi kapsamında öğrenciler ortaokul eğitimleriyle birlikte hafızlık, temel dini bilgiler ve değerleri eğitim alarak hem akademik hem de manevi yönden geleceğe hazırlanıyorlar.
1: Yerel basın devam ediyor.

Bültenimize Batman Gazetesi ile devam ediyoruz. Otobüs sektöründe zor bayram tablosu haberi manşette. Batman Şehirli Arası Otobüs Terminali'nde Kurban Bayramı öncesi beklenen hareketlilik yaşanmazken sektör temsilcileri gözünü bayram sonrası dönüş trafiğine çevirdi. 11 yıldır sektörde olduğunu belirten Yahya Altun, bayram öncesi Batman yönünde ciddi bir hareketlilik olmadığını söyledi. Batı illerinden gelen yolcular nedeniyle yalnızca tek yönlü bir yoğunluk yaşandığını ifade eden Altun, bunun firmalar için yeterli olmadığını dile getirdi. Altun, tek taraflı seferlerin bir dengesi kalmadı, bu durum bizi kurtarmıyor dedi. Arife çiçekleriyle yüzler güldü. Çocuklar için bayram öncesi şenlik havası. Batman'a özenlenen Arife Çiçekleri programında yetim çocuklara bayram öncesi hem hediye çiçekleri verildi hem de çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşatıldı. Kurallara uymayanlara ceza uygulanacak. Batman Belediyesi Kurban Bayramı öncesi belirlenen alanlar dışında kurban kesimi yapan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Kontrolsüz geçiş kazayla bitti. Batman'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Diyarbakır Caddesi'ne sürücü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 48 yaşındaki YA'ya çarptı. Meydana gelen kazada YA ve motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Batman Çağdaş Gazetesi'ne göz atıyoruz. Seçimler Ekim ve Kasım'da haberi manşette. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Batman Ticaret Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı var. Oda ve borsa seçimleri Ekim ile Kasım ayında yapılacak. Umut Karavan Turizminde. Batman'ın tarihçisi Alsankev karavan turizmine de hazır. Belediye Başkanı Hamit Tutuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 7 dönümlük alana kazandırdığı karavan araç alanında moto karavan araçlar için güvenlik ortamı oluşturduğunu ifade ederek şunları söyledi. Arkeopark alanında komşu alan karavan turizmi alanında eksiklikle tamamlandı. Çamaşırhane, lavabo, diğer ihtiyaç duyulan tesisler de yapıldı. Alanın aydınlatılması da tamamlandı. Bu alanda bir de bekçi bulunduracağız. Yerli ve yabancı konukların Hasankeyf'te rahat etmelerine yönelik her türlü imkanı sağlıyoruz dedi. Zaviye'de şenliğe doğru. 6 yıl önce Zeynel Bey Türbesi Selçuklu Hamamı Hasankeyf Orta Kapı ile birlikte taşınan 8 eserden biri olan İmam Abdullah Zaviyesi şenlikleri uzun bir süredir rafa kaldırılmıştı. Belediye Başkanı Hamit Tutuş yılların geleneği olan İmam Abdullah Zaviyesi şenliğinin bu yıl 5 Haziran'da kutlanacağını belirtti. Katı atıkların toplanma bedeli alınacak. Batman Belediyesi Meclisi evsel katı atık hizmetlerinin maliyetini karşılamak amacıyla kirleten öder ilkesi doğrultusunda yeni bir karar aldı. Bundan böyle evsel katı atık toplama bedelleri iki taksit halinde alınacak. Pusula gazetesine göz atıyoruz. Yükselen sular iki kişiyi mahsur bıraktı haberi manşette. Batman'da piknik yapmak için kırsal alana giden iki kişi su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İtfaiye arama kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle vatandaşlar güvenli şekilde kurtarıldı. Sason'da hayvan hırsızlığına karşı seferberlik. Batman'ın Sason ilçesinde hayvan hırsızlıklarının önlenmesi yönelik kapsamlı bilgilendirme çalışması düzenlendi.

0: Batman Son Söz Gazetesi bir diğer durağımız. Hesap veren ve ulaşılabilir bir Batso inşa edeceğiz haberi manşette. Toplumsal Birliktelik Grubu'nun Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı adayı Ferdi Kurt'un aday tanıtım lansmanını Ramada Otel'de gerçekleştirildi denilmiş. Beşir gazetesine göz atıyoruz. Bayramın en tatlı telaşı başladı haberi manşette. Kurban Bayramı öncesi Elma Sokağı rengarenk şeker ve lokumlarla adeta görsel şölene büründü. Hazırlıkların tamamlayan çarşı esnafı bayram geleneklerini sürdürmek isteyen Batmanları sabit fiyatlarla tezgahlarına bekliyor. Siber operasyonda 88 tutuklama. Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınan 122 şüpheliden 88'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gercüş haber sitesine bakıyoruz. İki yapay zeka atölyesi açıldı. Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahit Uzun yapay zeka atölyesi açılışına katıldı. Şeyh Mücelli ziyaretine katıldılar. Bir diğer haberimiz. Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahit Uzun ve Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın Şeyh Mücelli ziyaretine katıldı. Son gazetemiz Sason gazetesi. Kurbanlıklar Görücü'ye çıktı haberi manşette. 27 Mayıs'ta kutlanmaya başlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Vatandaş bakmakla yetiniyor denilmiş. Bugün aktaracağımız son haberimiz Sason'da Haziran kapıda kahvehanelerde sobalar hala yanıyor. Haziran ayına girilmesine sayılı günler kala Sason'da serin hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kahvehanelerde sobalar hala yanmaya devam ediyor denilmiş. Evet, bu haberimizle bugünlük de bir yerel basın bültenimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine saatlerimiz 9'u gösterdiğinde İslam Ümmet'in Sesi 99.1 Aksa FM'de buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Yerel basın sona erdi.

Üzülme güzel yavrum. Ben cennetteyim. Peygamber Efendimizin yanında sizleri hasretle bekliyorum yavrum. Evladım, unutma. Sonunda hepimiz Allah'a döneceğiz. Cenneti kazanıp içinde hep beraber yaşamak için sana söyleyeceklerimi iyice dinle kızım. Bizi yaradan Rabbimizi, peygamberimizi ve Müslüman kardeşlerimizi çok sev. Çünkü onlar da seni çok seviyorlar yavrum. Evladım, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i çok çok ve onu anlamaya çalış. Namazlarını güzelce kıl. Büyüklerine hürmet ve saygıda sakın kusur etme kızım. Güzel ahlak ve haya sahibi ol. Başörtünü edeple muhafaza et. Sakın şeytan ve dostlarına uyma yavrum. Çünkü onlar insanları ateşe götürür. Sevgili kızım, sana hem annelik hem de babalık yapan annene çokça yardımcı ol. Zira cennet anaların ayakları altındadır. Allah yolundan hiçbir zaman ayrılma kızım. Bize ve bütün Müslümanlara bol bol dua etmeyi ihmal etme yavrum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Yağmar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 iş merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı, numara 7. Telefon: 0543 283 0990. 0543 648 2342. Instagram: @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres: SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi, Lale Camii karşısı, numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Çeviti sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Yeni bir haftanın ilk gününde Muhabbetname programımızla birlikteliğimiz başladı. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İnşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte ortak yayında birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mahşer günü lütfeyle bu kalbi sevindir. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 9370. WhatsApp hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilir, sevdiğiniz eserleri isteyip sevdiklerinize armağan edebilirsiniz ve hemen ilk istek eserimizle birlikteliğimiz başlasın. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini istemişler. Eser Suruna ve ailesine armağan olsun. Rad suresi 29. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla inanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ve hadis-i şerif, ben kulumun zannı üzereyim, o beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Eğer o beni içinden gizlice zikrederse ben de onu içimden zikrederim. O beni bir topluluk içinde zikrederse ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize bu güzel paylaşımlar için. Allah razı olsun. Şehadet Bir Burak eseriyle başlıyor birlikteliğimiz. Murat Yaman seslendirecek. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname hoş geldiniz.

0: Değerli dinleyenler, Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor. Murat İman'ın Şehadet Bir Burak eseriyle başladı birlikteliğimiz.
1: Yoktur ondan güzeli Allah ya Allah.
0: Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay, Eşref Ziya'dan Kula Kul Olmayız eserini istemişler.
1: Allah ya Allah ya Rahim Allah.
0: Eseri tüm vahid Müslümanlara ve radyomuz ailesine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan katılıyorum. Kim utanmadı seni istiyorum. Rabbim büyük şeytan İsrail ve Amerika'yı kahru perişan eylesin inşallah. Amin.
1: Ne güzeldir seni sevmek, saf gönül vermek, aşık olup kalbin...
0: Diyarbakır'dan Ümmü Ömer Taha Rumuzlu dinleyicimiz de selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Aleyhine diliyorum. Allah razı olsun. Ömer Karaoğlu'dan Arzuhal eserini istemişler. Kıymetli eşim, can ve dava yoldaşım Mehmet İslam... Allah Azze ve Celle'ye adadığım evlatlarım olan Ayşe, Musab, Hifa, Gazze ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerime Rabbim onlara esaret altında olan kardeşlerimize bizlerin elleriyle, bizlerin vesilesiyle kurtarsın inşallah. Amin. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla bu zulüm bitecek. Tüm esaret altında olan kardeşlerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Eşref Ziya Terzi'yi dinliyoruz. Kula Kul Olmayız eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz muhabbetnamede devam ediyor. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Sıradaki eserimiz Muhammed Ali Ersen'den Geli Dost'a Hevale eseri olacak. Batman'dan Rukiye Gezer bizlerden bu eseri istemişler. Eseri özellikle anne ve babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine, özellikle bu mübarek günlerin yüzüsü hürmetine Rabbim hayırlı kapılar açsın, tez zamanda ailelerine, sevdiklerine, özgürlüklerine kavuştursun ve şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum dediler. Allah razı olsun, amin diyoruz. Ve şehit ailelerine, Filistin'de zulüm altında direnen tüm Müslüman kardeşlerimize Rabbim hayırlı kapılar açsın, zafer nasip eylesin duasıyla armağan etti, amin. Ayrıca Kezban arkadaşına Fatma ablaya, ortak yayında olan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz, bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Yoktur senden güzeli Allah ya Allah, ya Rahim Allah. Batman'dan Zeynep Ebrar ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Sıradaki eseri çok sevdim dedeme, anneanneme, dayıma, yengeme, teyzelerime, kuzenlerime ve kardeşlerime armağan ediyorum. Sizlere de armağan olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Batman'dan Ayşe Meva selamünaleyküm demiş. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Sıradaki eseri çok sevdiğim dedeme, anneanneme, dayıma, yengeme, teyzelerime, kuzenlerime ve ablalarıma armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Kastamonu'dan Kevser ve Ömer Faruk Şehitoğlu kardeşler ulaşmış. Yayınlanacak olan tüm eserleri hiç görmediğimiz, bir gün görecek umuduyla dualar ettiğimiz dedemiz Sabahattin Alkan'a armağan ediyoruz. Dedeciğim, seni çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcın olsun demişler. Rabbim kavuştursun sizleri inşallah tez zamanda. Güzel yar yaradandır o gün. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Diyarbakır'dan Fatime Tül Zehra selamünaleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Erkaslan meselini yayınlar mısınız? Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

Batman'dan Eslem Şen ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nurullah Kuray'dan Can Muhammed eserini istiyorum. Mesela tüm peygamber sevdalarına, sizlerle Çarefem ailesine ve teyzem Tuğba Tekin'e aileme armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Bu sıradaki güzel eserler bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Diyarbakır'dan Ayşegül Çelik, Şehit Selami eserini Diyarbakır cezaevinde bulunan abim Muhammed Şirin Çelik ve arkadaşlarına armağan ediyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Teşekkür ediyorum.

Muhabbetname devam ediyor.

0: Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzu dinleyicimiz selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah.
1: Efendim,
0: destek eserimi ve sıradaki güzel eserleri
1: hep
0: başta ortak radyolara, şehitleri ve ailelerine, muhacirleri ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlu Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nure ellerinden öperek kaynanama, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, tüm şehitleri, bizi dinleyen tüm akrabalarımıza ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Sizlere ve ailenize de armağan olsun. Yusuf abilerden dua talebinde bulunmak istiyorum. Sağlık ve sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Nurullah Kuray'dan Can Muhammed eserini istiyorum. Rabbim Siyonistleri ve yandaşlarını kahru perişan etsin, yerle yeksan eylesin. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun.
1: Selam edelim.
0: Gamze Şehitoğlu ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Yayınlanacak olan tüm eserleri değerli babam Sabahattin Alkan'a, babaannem Bedri Alkan'a ve tüm Müslüman alemine armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Diyarbakır'dan Amine Kınay, selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki tüm eserleri anneme, babama, ninem Fatime, hicrete bulunan amcam İsmail, amcam Ramazan'a, çok sevdiğim dedem Şeyh Musa ve sizlere armağan olsun. Selam ve dua ile.
1: Derdin dermanı.
0: Gaziantep'ten Mustafa Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri eşim, kızlarım Reyhan ve Yusra için ve Medeset-ül Zehra'da bulunan tüm Yusuflar için hayırlı bayramlar diliyorum kendilerine demişler.
1: Huzuruna geldik günler sultanım. Bir daha
0: teşekkür ediyoruz tüm değerli dinleyicilerimize. Nurullah Kuray'ı dinliyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Grup Ümmet Tan Müslüman Bu Ne Cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusuf abilerimize armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Diyarbakır Pembe Viran Köyü'nden Fatime Kınay sıradaki tüm eserleri ilk olarak yanımda bulunan anneme, babama ve kardeşlerime, ninelerim Fatime ve Halide'ye, Diyarbakır'da olan amcam Osman ve Mustafa'ya, hicrette bulunan dedelerim Şehmus, İsmail ve son olarak da sizlerle radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.
1: Ya Allah, ya Rahim Allah, ya Rahim Allah.
0: Kezban Orhan bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Dost istiyorsan Allah sana yeter. Yol istiyorsan akıl sana yeter. Yoldaş istiyorsan salih amel sana yeter. İlim istiyorsan doğruluk sana yeter. Teşekkür ediyoruz bu güzel not için.

Değerli dinleyenler, muhabbet namide birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır, Çayır FM, Batman, Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Sirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 kardeş radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz muhabbet namide devam ediyor. 0552 334 9370 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz. Hasan Dursun var sırada, Giydim Beyazları eserini seslendirecek. Ah ya Allah, ya Rahim Allah, ya Rahim. Sena Hanım, Çare FM ve ortak ayında olan tüm kardeş radyolara ve dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz muhabbetnamede devam ediyor. Pembe bir andan Fuat ve Fadile Kınay. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Sizdeki tüm eserleri çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, anneannemiz Belmaya, dedemiz Muhammed Reşit'e, yanımızda olan ninemiz Halide'ye, amcalarımız Şeyh Musa, Ramazan'a, Kemalettin'e, yengelerimiz Fatime'ye, Halime'ye ve siz değerli 9 kardeş radyo ve dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Bu eseri dinleyicimiz tüm Yusufilere ve değerli ailelerine armağan etmişler. Ve Çare FM'e kulak veren tüm değerli dinleyicilere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun.

Sırdaki eserime Sedat Uçan'dan Tasalanma yiğidim eseri olacak. Gülsüm Hanım bizlerden bu eseri istemişler. Ailesine, çok değerli Yusuf abilere, Çare FM ve kardeş radyolara armağan ediyorum. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Mardin Mazıdan'dan Nur Sena, selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Murat Belet'ten Mecnun eserini istiyorum. Bu eseri aileme armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Bozek Köyü'nden Betül Hanım ulaşmışlar. Betül Oğuz. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Murat Yaman'dan Dertli Babam eserini istemişler. Murat Yaman'dan bugün bir eser dinlettik. Şehadet Bir Burak eserini program başında dinlettik. Eseri gurbet olan çok sevdiğim canım babama hasretli ellerinden öperim. Eser şu an yanımda olan anneme, Kazım abime, Özlem yengeme, yeğenlerim Resul, Halime, Mümine ve Taha cana armağan olsun. Babacığım bizi merak etmeyin, hepimiz iyiyiz, ellerinden öperiz. Herkesin sana selamı var. Ayrıca eser sizlerle Şarifem ailesine armağan olsun. Dua eder, dua bekleriz. İyilerin, salihlerin duası her daim sizlerle olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Tez zamanda sevdiklerinize kavuşursunuz inşallah. Yoktur senden güzeli Allah ya. Sedat Uçan'ı dinleyeceğiz. Tasalanma yiğidim eseriyle 0552 334 9370 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Mustafa Cihat var sırada. Cennetin Kuşları eserini dinleyeceğiz. Küçük Beyza Nur bizlerden bu eseri istedi. Özellikle kardeşi Azra'ya, anneannesine ve teyzesine, tüm Çayrafam ailesine, tüm dinleyicilere armağan etti. Teşekkür ediyoruz. Allah ya Allah. Gelen mesajlarımıza devam edelim. Diyarbakır'dan Zeynep Aksa Adıyaman selamünaleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eserleri hicreti bulunan dedeme armağan ediyorum. Ve Tevfik dedeme, amcam Mola Münir, yengeme armağan olsun. Şu an Bozek'te bulunan Halime nineme, Betül halama, amcama, yengeme, kuzenlerime armağan olsun. Sizlere ve tüm ümmeti Muhammed'e armağan etmişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun.

Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şu an Diyarbakır cezaevinde bulunan kardeşim Muhammed Şirin Çelik için İbrahim'e Muhammed Şirin eserini istiyorum. Görmek, yarat kalbim tak haremindir. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bu güzel eser bizlerden de küçük kardeşlerimize armağan olsun.

0: 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa.
1: Yoktur ondan özeli, yoktur ondan güzeli Allah ya.
0: Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günler. Teşekkür ediyorum. Şehit Süleyman eserini mahkum kardeşlerimize amcam Halil İbrahim Özdiye armağan ediyorum.

Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz güzel bir şiir olacak. Dursun Ali Erzincanlı, Ben Kudüs'üm şiirini seslendirecek. Bir dinleyicimiz bu şiiri bizlerden istemişler. Sadece Filistin halkına armağan ediyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun demişler. Amin. Dokuz Kardeş Radyo'yla ortak yayındaydık. Muhabbetname programıyla sizlerle birlikte olduk. Sizden gelen güzel eserlere, armağanlara yer verdik. Bugün de bizleri programımızda yalnız bırakmadınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Son eserimizde bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun.

0: Rabbimiz nasip ederse yarın aynı saate tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.
1: Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehit. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 18 Mayıs. Günün ayeti. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Ali İmran Suresi 134. Günün hadisi. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Kaynak Buhari, Müslim. Günün sözü. Namaz seni yolun yarısına ulaştırır. Oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise hükümdarın huzuruna çıkarır. Ömer bin Abdülaziz. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu kendini kusurlu bilmek. Erkek hep kendini kusurlu görmeli. Ben iyi olsaydım o böyle olmazdı diye düşünmelidir. Hanımının iyiliğini, iffetini Allah-u Teala'nın büyük nimeti bilmelidir. Onun huysuzluklarına iyilikle muamele etmeli, iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allah-u Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük bir nimettir. İyi davranmak sadece hanımını üzmemek değildir. Onun verdiği sıkıntılara da katlanmak demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Hazreti Eyüp gibi mükafatlara kavuşur. Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da Hazreti Asiye gibi sevaba kavuşur. İyi Müslüman olmak için hanım ile iyi geçinmek şarttır. Kur'an-ı Kerim'de onlarla iyi, güzel geçinin buyuruluyor. Nisa Suresi 19. Aklı olan karı koca birbirini üzmez. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin hayat arkadaşı devamlı üzülerek sinirleri bozulur. Sinir hastası olur. Sinirler bozulunca çeşitli hastalıklar hasıl olur. Hayat arkadaşı hasta olan bir eş, mahvolmuş, saadeti sona ermiş demektir. Eşinin hizmetinden, yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü, onun dertlerini dinlemekle, ona doktor aramakla, ona alışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. Bütün bu felaketlere, bitmeyen sıkıntılara kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövse de ne yazık ki bu pişmanlığının faydası olmaz. O halde hayat arkadaşına yapılacak huysuzluğun, işkencenin zararı kendine olur. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışmalıdır. Bunu yapabilen rahat ve huzur içinde yaşar. Rabbinin rızasını da kazanır. Günün duası. Allah'ım, kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyoruz. Allah'ım, verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyoruz. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan takvim yaprağı sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 iş merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
4: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Rabbimiz, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çokça merhametli olansın.

0: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
1: Sizin sesiniz.
2: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadece şu iki kimseye imrenilebilir. Onlar gibi olmak istenebilir. Veya bu iki kimseye haset edilir. Ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri, Allah'ın kendisine Kur'an bilgisi verdiği, onunla gece gündüz meşgul olup, gereğiyle amel eden kimsedir. Diğeri de, Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimsedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

bir de sabah koşu telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Müzik Saati. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te, Kardeş Radyolar ortak yayınında.
1: Yeter naz başlar, kalkar duaya ver.

Parti İstek Saati. İstek Saati başlıyor. İstek Saati başlıyor.

olsa da bir büküşte kırılır mı? Karanlığın kollarına özgürlükten sorulur mu? Hainkiller yarasalar bir şafağa durulur mu? Kabir gibi dar bir yere birçok mümin konulur mu? Kelepçeli elleriyle namazlara durulur mu? Kutlu sevda yolu için canla canan verilir mi? Dua dua yükseltip de cennetten gül verilir mi? Verilir mi?

ülkelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil, kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Üzülür mü?

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel idola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını. Can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren. Lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan. Fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi veren. Sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula. Nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile. Tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola. Azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem. Daima Allah direm, bayram o bayram ola.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve inayeti bizleri gönülden seven, gönülden dinleyen tüm dinleyicilerimizin üzerine olsun inşallah. Evet değerli gönül dostları, değerli istek saati dinleyenleri. Efendim bir istek saati programı ile daha yeniden sizlerle beraberiz. Sizleri selamların en güzeli olan Şanı Yüce Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Efendim istek saati programı ile saatlerimiz 15.30'u gösterinceye dek birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu söz zarfında bizleri arayabilir, birbirinden güzel ezgi, ilahi ve şiir isteğinde bulunarak sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilir. Sevdiğiniz, beğendiğiniz sözleri veyahut kıssaları bizimle paylaşabilir ve bunları sevdiklerinize, dinleyicilerimize, ailenize armağan edebilirsiniz. Efendim bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız, mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0552 334 93 70. Efendim bugün yine programımızı Allah'ın izniyle 10 kardeş radyomuz ile birlikte ortak yayında gerçekleştiriyoruz. İşte programımızın yapılacağı, sesimizin ulaşacağı kardeş radyolarımız Diyarbakır'da bizler, Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM, Batman'da Aksa FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Bingöl'de Bingöl FM ve Avrupa'da Davet FM olarak evlerinize, iş yerlerinize inşallah misafiriz. Evet değerli dostlar, bugün günlerden 25 Mayıs Pazartesi, güzel ve sıcak bir Diyarbakır gününden Çağrı FM stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Hepiniz İstek Saati programına hoş geldiniz. İstek Saati başladı efendim.

Evet dostlar, güzel bir eserle inşallah programımıza başlayalım. Şehitler Kervan'dan Ey Şehit Molla Zeki'yi dinleyeceğiz. Bu eser sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize, tüm Müslümanlara armağan olsun diyoruz. Eserimizi dinliyoruz. Sonrasında bizler burada olacağız. Sizler de bu süre zarfında mesaj atmaya başlayabilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

Önder dostlar, güzel bir eserle programımıza başladık. Radyolarını yeni açmış dinleyicilerimiz için dilerseniz bir kez daha numaramızı tekrarlayalım. 0552 334 93 70 nolu numaradan, WhatsApp numarasından bizlere mesajlar gönderebilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

0: Selamünaleyküm demişler. Van'dan Hamza kardeşimiz bizlere ulaşmışlar efendim. Programımızı kaçırmıyoruz. Grup demin Kalk Ey Ümmet eserini istiyorum. Bu eseri tüm radyo çalışanlarına, aileme ve ümmetin her ferdine armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun.
1: Adamış gündüze, sen ruhunu bu fecre bırak. Özgürlüğün güneşine bak.
0: Selamünaleyküm demişler. Bingöl'den Esra kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Bilal Güler'den Hepsi Atari eserini istiyorum demişler. Bu eseri kardeş radyo çalışanlarına, anneme, babama ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Dua eder, dua beklerim demişler. Bekler.

Selamünaleyküm demişler. Diyarbakır Silvan'dan Hamza kardeşimiz. Bizlere ulaşmış efendim. Grup Mavera'dan İsyan Türküsü eserini istiyorum. Eser radyo başındaki dinleyenlere ve sizlerle Çağrı efendim çalışanlarına ve Adıyaman Gerger'de bulunan Muhammed abiye gelsin ve oğlum Ali Haydar'a ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demişler. Ve Ali'ye İzzet Begoviç'in bir sözünü paylaşmışlar. Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Grup Mavera'dan İsyan Türküsünü dinleyeceğiz. Hamza kardeşimiz Diyarbakır Silvan'dan bizlere ulaşıp bu istek eseri bizlerden istediler. Evet değerli dostlar, sizler de bu süre zarfında 0552 334 93 70 nolu numaradan bizlere WhatsApp'tan mesajlar göndermeye, sıradaki eseri belirlemekte bizlere yardımcı olabilirsiniz. İnşallah sesimizin ulaştığı herkesten, her yerden mesajlarınızı bekliyoruz. Eserimizi dinleyelim. Eserin ardından bizler buradayız. Müzik

0: Maşallah mesajlarınız geliyor bizlere.
1: Yakalım, yakalım ışıklarını.
0: Adana'dan, Mardin'den, Alanya'dan kardeşlerimiz bizlere ulaşmışlar. Sesimizin ulaştığı herkesten mesajlarınızı bekliyoruz, katılmalarınızı bekliyoruz efendim. WhatsApp numaramız 0552 334 93 70.

Esselamu aleyküm hocam demişler. Gaziantep'ten Kübra kardeşimiz bizlere ulaşmış. Grup Ümmet'ten herhangi bir eser istiyorum. Çalacak olan eser Ortak Radyo çalışanlarına ve Çağrı FM çalışanlarına, anneme, babama ve bütün Müslüman kardeşlerime armağan olsun demişler.

Selamünaleyküm demişler. Bingöl'den Sena kardeşimiz bizlere ulaşmış efendim. Bu saatte radyoyu açınca içimiz ferahlıyor. Eşref Ziya Terzi'den Hasret eserini istiyorum. Bu naatı radyo çalışanlarına, anneme, babama ve aileme hediye ediyorum demişler.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin ve bütün dinleyenlerin üzerine olsun. Diyarbakır'dan sizleri dinliyorum demişler. Makbule Baran kardeşimiz bizlere ulaşmış efendim. Hinariye Kur'an'dan Vakta Küştünam'ın eserini çalarsanız çok sevinirim. Bütün kardeş radyolarına gelsin. Selam ve dua ile demişler. Selamünaleyküm demişler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Murat Yaman'dan Naçar Kalmışım eserini istiyorum. Eser yeğenim Zeynep Çınar'a, ablam Vildan'a ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına, dinleyenlerine, Yusufi abilere armağan olsun. Gazze'deki kardeşlerimizle dualarımızdan eksik etmeyelim. Dua eder, dua beklerim. Allah'a emanet olun demişler. Emine Çınar kardeşimiz bize ulaşmış efendim. Evet değerli dostlar, dilerseniz bir eser arası daha verelim. Çok sayıda mesajımız, çok sayıda isteğimiz var. Efendim sizler de bizlere 0552-334-93-70 no'lu numaradan ulaşabilir, mesajlar gönderebilirsiniz. İnşallah şimdi de Emine Çınar'ın bizlerden istemiş olduğu, Murat Yaman'ın seslendirdiği Naçar Kalmışım eserini dinleyeceğiz. Eserin ardından bizler buradayız.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Zeynep Çınar bizlere ulaşmış efendim. Kudusa Megri M. Hat'ın eserini istiyorum. Eser anneme, babama, şu an sizi dinleyen halam Emine Çınar'a ve Vilden Çınar'a, kuzenim Esma Çınar'a, Yusufi abilere, Gazze'deki mücahitlere, şehit ailelerine ve tüm Müslümanlara gelsin. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demişler.

Selamünaleyküm demişler. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay Yaşar Burak'tan Ağacan ilahisini istiyorum. Tüm müvahhid Müslümanlara ve radyomuzun ailesine armağan ediyorum demişler. Selamünaleyküm demişler. Ben Alanya'dan Ömer II. Şu an Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'a ve Çağrı Efem ailesine Alanya'dan selamlarımı iletiyorum. Rabbim inşallah onlara ve tüm İslam alemine hayırlı kapılar açıp ailelerine kavuşmayı nasip eder. Şehit Resul eserini istiyorum. İlk önce Çağrı Efem, sonra İttihadül Ulema'da görev yapan babam Celal II'ye, Bismil'deki Nuriye II'ye, Şanlı ailesine ve tüm İslam alemine dedem Lamih Çağrı Efem camiasına çok çok selamı var. Dedem Lamih, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'ın ellerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun demişler. Bizler de aleyküm selam diyoruz. Ve inşallah Şehit Resul eserine yer veriyoruz. Eserimizi dinliyoruz. Sonrasında bizler buradayız.

Evet değerli dostlar, halkı haka çağıran radyoda Çare FM'desiniz. Efendim güzel bir eserin ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Yetim. Fonda Mustafa Cihat Yetim Bakışlı eserini dinliyorsunuz. Radyomuza kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Özelde şu anda kuzenim Muhammed Nur da bizleri dinliyor. İnşallah ona hem selam olsun hem armağan olsun.

sesi. Efendim 10 ortak kardeş radyomuz ile programımız devam ediyor. Diyarbakır'da bizler Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM, Batman'da Aksi FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Bingöl'de Bingöl FM ve Avrupa'da Davet FM olarak evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza misafiriz. Sizler de sıradaki eseri belirlemek adına 0552 334 93 70 nolu WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Diyarbakır'dan Ümmü Ömer Taha bizlere ulaşmış efendim. Yeni Çağ'dan naat eserini çalmanızı istiyorum. Kıymetli eşim, can ve dava yoldaşım Mehmet İslam, Allah Azze ve Celle'ye adadığım evlatlarım olan Ayşe, Musab, Hifa, Gazze ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerim için Rabbim onlara esaret altından bizlerin eliyle, bizlerin vesilesiyle kurtarsın. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla bu zulüm bitecek. Tüm esaret altında olan kardeşlerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Evet değerli dostlar, grup Yeni Çağ'dan naat eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

Evet değerli dostlar, saatlerimiz 14.56'yı göstermekte ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor inşallah. Radyolarını yeni açmış dinleyicilerimiz için bir kez daha numaralarımızı tekrarlayalım. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşabilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz. Selamünaleyküm demişler. Bir dinleyici bizlere ulaşmış efendim, Murat Yaman'dan Şehadet Güvercini Olmak eserini istiyor. Mesela radyo başından dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Yusuf Medrese'de bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başında dinleyen Emine Çınar'a gelsin. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Hasan el-Benna'nın bir sözünü paylaşmış kardeşimiz. Selamünaleyküm ve rahmetullah demişler. Aleykümselam. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır cezaevinde olan kıymetli eşim Deniz'e Aytaç Baran'dan bu ah bu gencecik fidanlar parçasını armağan ediyorum. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler, salih amel yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Sadakallahu lazim. Selamünaleyküm demişler. Ben Mardin Mazı Dağı'ndan Elif Aksa Tuna hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Muhammed Atadoyar'ın seslendirdiği Ya Muhammed eserini çalar mısınız? Eser çok sevdiğim dedem Taceddin'e, nenem Remziye'ye ve canım annem ve babama gelsin. Kendilerini çok seviyorum. Rabbim her daim onları korusun. Yüce Allah'a emanetsiniz. Selam ve dua ile demişler. Sen gelin ahen. Evet değerli dostlar, sizlere daha fazla eser dinletebilmek adına bir eser arası daha verelim inşallah. Muhammed Atadoyar'dan Ya Muhammed eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

Evet dostlar, güzel bir eserin ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim bizlere WhatsApp üzerinden göndermiş olduğunuz mesajlardan bazılarına yer verelim inşallah. Selamünaleyküm demişler İstanbul'dan. Nuray kardeşimiz bizlere ulaşmış. Şehit Aytaç Baran'dan Önderimiz Peygamber eserini istiyorum demişler. Eser çocuklarıma, eşime, tüm Müslümanlara ve dinleyicilere gelsin. Hayırlı yayınlar demişler. Esselamu Aleyküm demişler. Ben Diyarbakır'dan Mehmet İslam, Adana grubu Kervan Ferdi Murat Şehadet parçasını çalarsanız sevdiğiniz bu parça özellikle Hüseyin'i sevdalara gelsin ve İslam davası uğruna mücadele eden her mücahit ve mücahidelere, özellikle Ahmet Alkan zindan arkadaşıma, bütün Yusufi ağabeylere ve hanımım Songül İslam'a ve çocuklarıma gelsin, sizlere gelsin ve bu kutlu yolda rehberlik ettiğiniz için Allah hayrınızı kabul etsin. İyi ki varsınız demişler. Allah razı olsun diyoruz. Selamünaleyküm demişler Diyarbakır'dan Esil abizlere ulaşmış. Sıradaki eserler anneme, babama, kardeşlerime, Yusuf abilere, Çağrı FM ve kardeş radyo çalışanlarına, tüm Müslümanlara gelsin, selam ve dua ile demişler. Selamünaleyküm demişler Diyarbakır Boze köyünden Betül kardeşimiz bizlere ulaşmış efendim. Bilal Güler'den Bave Münü eserini istiyorum demişler. Eser muhacereti olan çok sevdiğim canım babama hasret ellerinden öperim. Ayrıca eser şu an hacda olan dedem ve amcama gelsin. Eser şu an yanımda olan anneme gelsin. Herkesin sana selamı var. Ellerinden öperiz babacığım. Ayrıca eser siz değerli Çağrı FM ailesine gelsin. Dua eder, dua beklerim demişler. Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Bilal Güler'den Bab-ı Münevver eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

İstek Saati devam ediyor.

0: Evet değerli dostlar, saatlerimiz 15.14'ü göstermekte. Ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor inşallah. Bizlere WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz mesajları okumaya devam edelim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Urfa'dan Hafız. Grup Ümmet'ten Dayı Kedirhane parçasını istiyorum. Sıradaki parça Gazze'nin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum demişler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Grup Ümmet'ten Emle Pey Resulullah'ın eserini istiyorum. Mesela şu anda yanımda bulunan kardeşim Emine Çınar'a, yeğenlerim Zeynep Çınar'a, Esma Çınar'a armağan olsun. Allah'a emanet olun demişler. Selamünaleyküm demişler. Diyarbakır'dan Şehadet kardeşimiz bizlere ulaşmış. Şehitler Kervan'dan Çiçektir Şehit eserini çalar mısınız? Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz şunu bilin ki Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şerlerden daha hayırlıdır. Radyo başında dinleyenler ve sizleri Çağrı FM çalışanlarına gelsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler efendim. Çiçektir Şehit eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.
1: Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı, laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Evet değerli dostlar, güzel bir eserin ardından tekrardan sizlerleyiz. Saatlerimiz 15.24'ü göstermekte ve bizler yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. İnşallah mesajların tamamını okuyup daha sonrasında programımızı nihayete erdireceğiz.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Grup Genç'ten Güneşi Tutamadım eserini istiyorum. Eser çok değerli. Halam Emine Çınar'a, kuzenim Zeynep Çınar'a, halam Vildan Çınar'a, Çağrı Efe'm ailesine armağan olsun. Allah'a emanet olun demişler. Esma Çınar kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm, ben Mardin Mazlı Dağı'ndan Meryem Sena Tuna Kuveyt'ü buradan herhangi bir eser istiyorum. Bu eseri teyzelerim Sultan Zeynep ve Gazal teyzeme ve siz değerli Çağrı Efe'm ailesine armağan ediyorum demişler. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Suriye'nin toprağından, Bosna'nın bayrağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeş'in ilk ezanından, Tarık bin Zeyd'in kılıcından, Filistinli Cafer'in haykırışlarından, Gazze'nin gözyaşlarından öpüyoruz. İyi bayramlar. Utancımız, açlığımız Afrika. İyi bayramlar. Meleklerin şehri Gazze. İyi bayramlar. Ömer Muhtar'ın soylu çocukları. İyi bayramlar. Acının, ölümün başkenti. İyi bayramlar. Kırgınlıklar, üzüntüler. İyi bayramlar. Ey hüzün, Cahit Zarifoğlu'nun bir paylaşımını yapmış kardeşimiz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Bismillah'dan Nuriye ikinci bizlere ulaşmış. Şehadet Bir Burak eserini rica ediyorum demişler. Eseri ve sıradaki tüm istek eserleri Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a ve siz değerli Çağrı Efe'm ailesine, gurbette ve hicrette bulunanlara, şehit ailelerine ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Dedemlerin ellerinden hürmetle öpüyor. Kurban bayramlarını şimdiden mübarek olsun. Tekrardan ellerinden öpüyor. Selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun demişler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler. Hayırlı yayınlar. Ben Bingöl'den Mutalip Evliyaoğlu sıradaki ilahi tüm Müslümanlara vicdette olan değerli ağabeylerime ve kardeşim İbrahim Evliyaoğlu ve tüm radyo çalışanlarına gelsin. Selam ve dua ile demişler. Selamun aleyküm demişler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Mardin Artuklu'dan Nisanur Sak'a Doğu Ey Güneş eserini istiyorum. İlahi peygamber sevdalarına sizlere ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Rabbim sizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun inşallah demişler. Esselamu aleyküm, ben Züleyha. Diyarbakır T2 kapalı cezaevinde olan oğluma İslam diyarına al götür beni parçasına armağan ediyorum demişler. Esselamu aleyküm demişler. Aleyküm selam. Fatma Akkaya'dan

Selamünaleyküm abi. Sizlerden bir eser rica edeceğim. Nurullah Üründen Muhammed eserini rica edecektim. Bu eseri sizlere ve ailenize, anneme, babama, kardeşlerime, Yusuf'u, abilere ve ailelerine, şehit ailelerine, Çağrı FM ve bütün ortak radyoda yayında bulunan radyo dinleyicilerine, çalışanlarına, Filistinlere şimdiden armağan ediyorum demişler. Şimdiden bütün İslam aleminin kurban bayramları mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın ve Rabbimden dileyin bu mübarek günlerin hatırına Yusufi abilere hayırlı bir kapı açsın.

Selamünaleyküm. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed, Yusuf Servet Demirci'den Peygamber Efendimiz'le alakalı olan Kutu Doğum'da çalan parçayı istiyorum demişler. Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Yemen, İran, Lübnan, Sudan, mazlum mustazap olan dünyadaki bütün Müslümanlara ve ortak radyolarda çok değerli dava arkadaşlarıma, eşime, oğlum Muhammed Yusuf ve Mizgin'e çok sevdiğim torunum Şehide Nur'a, Çağrı Efendi Haber TV'ye, Ümmeti Muhammed'e hediye ediyorum. Allah İsrail'i ve büyük şeytan Amerika'yı kahru perişan etsin. Bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine, Mescidi Aksa ve Filistin'in kurtuluşuna vesile olsun. Allah'a emanet olun demişler.

İnşallah 27 Mayıs günü Kurban Bayramı. Rabbim Kurban Bayramı'nı üzerimize mübarek kılsın. Kestiğimiz kurbanları kabul eylesin inşallah. Bayramımızın bereket, kalplerimizin muhabbet, yuvalarımızın huzur dolu olması temennisiyle tüm Müslümanların bayramını bu vesileyle kutluyorum inşallah.

Evet değerli dostlar, bugün bizleri mesajlarıyla, istekleriyle yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimizden Allah razı olsun. Efendim mesajlarınızın tamamını okudum. İsteklerine yer veremediğimiz kardeşlerimiz oldu. İnşallah onların eserleri de program sonrasında sırasıyla verilecek. Bugünkü son eserler de tüm dinleyicilerimize, Yusufi abilerimize, onların ailelerine, şehit ailelerine, değerli seydalarımıza ve büyüklerimize, minik kızım Amine'ye, haseten değerli hocam, genel yayın yönetmenimiz İbrahim Erdoğan'a ve aileme armağan.

dua ibadetin özüdür hadisine binaen inşallah duamızı da edelim. Evet değerli gönül dostları, Rabbim bizlere nefes almayı nasip etti. Tüm günlerin hürmetine mazlum Filistin halkının bir an önce feraha ve felaha kavuşmasını nasip eylesin. Filistin'e zaferi nasip eylesin. İsrail'in çöküşünü, kahroluşunu bizlere görmeyi nasip eylesin. Tüm Müslümanların maddi ve manevi sıkıntılarını gidersin. Bizleri darlıktan, acizlikten, sıkıntılardan kurtarsın. Kalbimize ve gönlümüze huzur ve iman nasip etsin. Dünya ve ahirette her işimizi hayırlı ve bereketli kılsın. Şafi ismi hürmetine tüm Müslümanlara, annelerimize, babalarımıza, abi ablalarımıza şifa nasip eylesin. Amin, amin, amin diyoruz. Ya Rabbi, kurbanlarımızın vesilesiyle yoksullara, yetimlere, kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine ulaştığımız her iyiliği kat kat bereketlendir. Evet değerli dostlar, biiznillahü teala bir sıkıntı yaşanmazsa ben yine benim için belirlenmiş olan günde pazartesi günü saatlerimiz yeniden 14'ü gösterdiğinde Çağrı FM'de mikrofonumun başında olacağım. Efendim bir sonraki istek saatinde buluşuncaya dek sizleri yüceler yücesi Allah'a emanet ediyorum.

0: Dualarda buluşmak dileğiyle şimdiden tekrardan Kurban Bayramınız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İstek saati sona erdi efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanon müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanon, kalitede öncü, kazançta iddialı.
1: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Marda aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
4: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
5: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.

0: şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 iş merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da, kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizde sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekor halı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: Nasihat eyle bendime, yanar oldum şu derdime. Yüreğim, yüreğim ağlıyor yine. Canımın canı Muhammed, canı Muhammed.

0: Lezzetin en doğal, en özel haliyle tanışmaya hazır mısınız? Ustalıkla yoğrulan, taptaze malzemelerle hazırlanan eşsiz tat. Çiğ köftenin hası keyifle yenir. Çünkü bu lezzetin adı Has Keyif Çiğ Köfte. Her lokmada gelenek, her lokmada gerçek tat. Çiğ köftenin hası keyifle yenir. Keyfin adresi Has Keyif Çiğ Köfte. GSM 0555 143 78 75. Adres Aydınlık Evler Mahallesi 1213 Sokak numara 8. Türkiye geneli bayilikler verilecektir.
1: Has Keyif Çiğ Köfte'nin katkılarıyla Aksa FM'de tefsir dersleri başlıyor. Kur'an'ın nuruyla aydınlanan gönüller, hikmetle buluşan sözler. Huzura açılan kapı şimdi aralanıyor. Kulak verin, kalbinizle dinleyin. Tefsir dersleri şimdi Aksa FM'de.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام تسليما على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün de inşallah Rabbimizin nurani, mübarek ayetleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam edeceğiz. Fusilet suresindeydik. Oradaki Rabbimizin müjdelerine kulak vermiştik. Allah-u Teala benim Rabbim Allah'tır dedikten sonra dosdoğru kalanların üzerine meleklerin fevç fevç inerek üzülmeyin ve korkmayın. Allah'ın cennetleriyle sevinin, Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle müjdeleşin diye müjdeyi dinlemiştik. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istakâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ve lâ tehzenû ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn ayetini okumuştuk Fussilet suresinin 30. ayet-i kerimesinde. Benim Rabbim Allah'tır dedikten sonra sebat eden, Rabbinin yolundan ayrılmayan, istikametini, kıblesini bozmayanlar var ya diyor Cenab-ı Allah. Yani dosdoğru kalanlar. Onlar, Allah-u Teala onların üzerine fevç fevç rahmet ve müjde meleklerini nazil edeceğini söylüyor. Ve onlara korku ve üzüntü artık sizin için bitti. Korkmayın, üzülmeyin. Ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adun. Allah tarafından size vaat edilen cennetlerle sevinin diye müjdesini okumuştuk, duymuştuk, dinlemiştik Kur'an-ı Kerim'den, Fussilet suresinden. Nahnu evliyâukum fil hayâti dünya ve fil âhire. Melekler o müminlere ölüm anında, kabirde, mahşerde yanlarında durarak biz dünyada da ahirette de sizin dostunuzuz diye o müminlere müjde veriyorlar. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَهِ أَنْفُسُكُمْ O cennette sizin için canınızın çektiği her şey vardır diye. وَف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Bir de o cennette size ne vaat edilmişse, Kur'an size ne sözünü vermişse, Peygamber size cennetle ilgili ne tür müjdeler, vaatler, sözler vermişse siz tümünü o cennete göreceksiniz diye böyle bir ayet-i kerime ile insanın içini böyle hoşnut eden, teskin eden, umutları yeşerten, bir cemre gibi kalbimize düşüp umutlarımızı yeşerten bir hitapla bize hitap etmişti Fussilet suresinden. Nuzule min gafurur rahim. Bütün bu nimetler, bütün bu cennetler, bütün bu müjdeler yani gafur ve rahim olan Allah'ın sizin için bir ikramıdır, bir hazırlığıdır. Allah misafirlerine, Allah yolunun davetçilerine bu tür ikramlarda bulunuyor. Şimdi Cenab-ı Allah okuyacağımız ayet-i kerime ile bir basamak daha, bir rütbe daha ve bir konum daha yükselterek bize şunu söylüyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Nestaizu billah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Buraya çok dikkat edelim değerli Müslümanlar. Cenab-ı Allah bir şeyi gündemimize getiriyor. Bize bir iş hususunda bir hatırlatmada bulunuyor. O da nedir? Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Allah yoluna çağıran, insanları Allah'a çağıran وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ Allah'a davet edenden, Allah'a çağırandan وَعَمِلَ صَالِحًا ve amellerini davet ettiği şeye bizatihi kendisi uyan, onu hayatında görüntüleyen, sözleriyle fiilleri arasında bir çelişki olmayan, sözü neyse, kavli neyse, fiili de o olan وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Bir de ben hiç şüphesiz ki Allah'a teslim olmuş kullardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır diyor Cenab-ı Allah. Subhanallah, ne güzel bir ayet-i kerime, ne güzel bir müjde, ne güzel bir teşvik, ne güzel bir motive edici ilahi bir müjde. Ne diyor Cenab-ı Allah? İnsanları Allah'a davet eden, Dikkat edin, biz bir düğün yaptığımızda komşularımızı, akrabalarımızı, dostlarımızı o düğüne davet etmek için bir davetiye hazırlıyoruz, değil mi? Ve bu davetiye gittiği her yerde kabul görüyor, gönülleri inşa ediyor. Kardeşlik, akrabalık bağları güçleniyor. Şimdi burada bir davetten bahsediliyor ama o davetin ismi Allah'a davet. İnsanlara Allah'ı hatırlatan, insanlara Allah'ın ayetlerini götüren, insanlara ilahi mesajları ulaştıran, sözüyle bunları kapı kapı çalarak ya da oturduğu her ortamı İslamlaştıran, gündemi İslam kılan, İslam'ın konuşmasına vesile olan, sözleriyle bunları insanlara duyuran ve bu söylediklerinin de arkasında duran, sadece sözden ibaret mücerret bir söz değil, sözünü eyleme dönüştüren, amele dönüştüren, insanları davet ettiği şeye bizatihi kendisi uyan, uygulayan, hayatıyla da bunu gösteren ve görüntüleyen var ya diyor Cenab-ı Allah. Ve bu kişi hiç korkmadan, hiçbir endişeye kapılmadan, göğsünü gere gere, iftihar ederek, büyük bir teslimiyet, vakur ve ağır başlılık içerisinde وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ ve ey insanlar, ey dostlarım, akrabalarım, arkadaşlarım, ey bütün Müslümanlar, bütün insanlar biliniz ki ben Allah'a tam teslim olmuş kullardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır diye Cenab-ı Allah buyuruyor. Gerçekten de hiçbir maddi çıkar, menfaat, makam, mevki talebinde bulunmadan sırf insanlar doğru yolu bulsun diye, doğruyu öğrensin diye, gafletten uyansın diye ya da gaflete düşmesin diye insanları manen sözleriyle, amelleriyle ayakta tutan ve insanları Allah'a davet edenden daha üstün bir şerefe sahip olan kim vardır? Değerli Müslümanlar, burada aslında Cenab-ı Allah bir görev veriyor bize, bir vazife veriyor. Her Müslüman kendi çevresinde ilahi bir davetçi konumunda olmalıdır. İyiliğin elçisi olmalıdır. İyiliği yayan, iyilik tohumları serpiştiren bir çiftçi gibi iyilik bahçesini eken olmalıdır. İnsanları Allah'ı hatırlatmalıdır. Ayetleri hatırlatmalıdır. Yanlış yaptıklarında en güzel üslüple uyarmalıdır. İkaz etmelidir. Yanlış yapanların elinden tutmalıdır. Yapmayın, yanlıştır bu diye onları o yanlıştan alıkoymalıdır. Bütün Müslümanların aslında vazifesi olan bir vazifeyi, bir işi Cenab-ı Allah bize hatırlatıyor. Bir de yeryüzünün en kıymetli sözleri, en güzel sözü hiç şüphesiz insanları Allah'a davet eden davetçinin sözleridir. Çünkü orada çıkar yok, menfaat yok, kaydırma yok, saptırma yok, şaşırtma yok. Dost doğru Kur'an'ın sözü aslında kastediliyor. Çünkü Kur'an'dan daha güzel bir söz mü var? İslam davetçisi, insanları Allah'a davet eden Müslüman, ayetleri okudukça o güzel ayetler dillerinden gönüllere inerken elbette en güzel söz bu değil midir? Allah diyenin sözünden daha güzel sözlü kim var diyor Cenab-ı Allah. Burada şunun üzerine düşünmemiz lazım. Biz bunu ne kadar yapıyoruz? Biz davet işini, insanlara hakkı, iyiliği hatırlatma işini biz ne kadar yapıyoruz? Bunu ne kadar dert ediniyoruz? Ne kadar çırpınıyoruz? Acaba bunu kendimiz için bir vazife görüyor muyuz? Yapıyor muyuz? Arkasından koşuyor muyuz? Rabbimizin o nurani, mübarek ayetlerini, hükümlerini, Peygamberimizin, aziz Peygamberimizin o güzel ahlakını, sünnetini insanlara, Müslümanlara, çevremize, komşularımıza, akrabalarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza ulaştırmak için bir gayretin içerisinde miyiz acaba? Böyle bir vazifenin farkında mıyız acaba? Değil mi Kur'an? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Davetçinin sözünden daha güzel bir söz yoktur. Geliniz Allah'a iman ediniz, Allah'ın yoluna tabi olunuz, Kur'an'a tabi olunuz, Kur'an'a uyunuz, Peygamber'in sünnetine uyunuz diyenin sözünden daha kıymetli bir söz var mıdır değerli Müslümanlar? Bir de o insan, o davetçi, o kıymetli, o şerefli, o güzel sözlü davetçi Müslüman da böyle insanların arasına giderken, şüphesiz ki ben Allah'a tam teslim olmuş kullardanım demekten daha üstün bir şeref var mıdır? Peki kıymetli Müslümanlar, Kur'an bizim kitabımız değil midir? Biz Kur'an'a iman etmemiş miyiz? Kur'an bize hitap etmiyor mu? Kur'an'ın talimatları bizim için asıl talimat değil midir? Şöyle güzelce kendimizi bir gözden geçirelim. Kendimizi bir muhasebeye çekelim. Bu ayetin kapsamına girelim. Bu ayeti direktmen bizi muhatap aldığını kabul ederek biz ne kadar bu işi yapıyoruz gerçekten? Şu etrafımızda manevi cehennem yaşayan, şu toplumumuzun elinden, insanlarımızın elinden, çocuklarımızın elinden, gençlerimizin elinden ne kadar tutuyoruz? Geliniz yanlışlarınızdan vazgeçin, gidişatınızı değiştirin diye kaç kişiye gittik, kaç kişiyi yanlıştan çevirdik ve gerçekten biz imanımızla iftihar ederek, gurur duyarak ben Allah'a teslim olmuş Müslümanlardanım diyor muyuz kıymetli Müslümanlar? Evet, burada gerçekten Cenab-ı Allah çok güzel bir böyle bizi harekete geçiren, adeta bizi heyecanlandıran, bizi tabiri caizse yola koyan, kalk kalk diye bizleri oturduğumuz yerden kaldıran bir nida ile bize seslendi Fussilet suresinin 32. ayet-i kerimesinde. O zaman kıymetli Müslümanlar, bizler de o güzel sözlü insanlardan Allah'ın övdüğü, Allah'ın Kur'an'ında bahsettiği o kıymetli mübarek davetçilerden olmak için çalışalım. Allah'a davetten daha üstün bir makam yoktur. Allah'a davet eden ve davet ettiklerini de yaşayan, hayatında görüntüleyen, hayatında sözlerine, davet ettiklerine yer veren, amellerle sözlerini ispatlayan o davetçilerden olmaya gayret edelim. Asıl şeref budur. Hakikat yolcuları, Allah'ın seçkin kulları, peygamberlerden tutun, bütün evliya, asfiya ve bütün ermiş olan kullarını hepsi bu işle meşgul oldular. Allah'a davet işiyle ömürlerini geçirdiler. Hep insanların cennete gitmesi için çalıştılar, çabaladılar, yoruldular, ter döktüler. Ve bazıları da bu uğurda canlarını verdi, ömürlerini verdi. Neden? Çünkü Allah'ın yolu kıymetli bir yoldur. Azizlerin yoludur, seçkinlerin yoludur, temizlerin yoludur, şereflilerin yoludur. O yoldan kendimizi, o yolun şerefinden, izzetinden mahrum etmememiz lazım değerli Müslümanlar. O zaman davete önem verelim. Daveti ciddi bir iş olarak görelim. Bu işin elbette bir riski de olabilir. Allah'a davet ettikten sonra kim ne derse desin, hiç önemli değil. Önemli olan doğru yaptığımızdır. Yolumuz doğruysa, sözümüz doğruysa, insanların maslahatına, çıkarına uygunsa ve biz insanların kurtuluşu için çırpınıyorsak, varsın birileri kabul etmesin. Hiç önemli değil. Önemli olan istikamettir. Önemli olan kıblemizin doğru oluşudur. Sözlerimizin Kur'an'a dayalı, peygambere dayalı olmasıdır. Burada şahsımız için değil, çevremiz için, akrabalarımız için, çocuklarımız için, komşularımız için, insanlarımızı sevdiğimiz için, onların cennete girmesi için, ilahi nimetlere mazhar olması için çalışalım. İşte Cenab-ı Allah'ın bu ayeti kerimeyle övdüğü وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ İnsanları Allah'a davet edenden, geliniz Allah'a iman ediniz, Allah'ın dinine sarılınız, istikametinizi Kur'an'ın istikametiyle birleştiriniz diyen ve bunu söylerken kendisi de doğru yolda yürüyen, amelleriyle bunu ispatlayan, sözleriyle amelleri arası çelişki olmayan ve göksünü gere gere iftihar ede ede imanıyla, Kur'an'ıyla, davet işiyle övünerek, iftihar ederek, şükrederek ben şüphesiz ki Allah'a teslim olmuş kullardan olalım ayetini hayatımızın merkezine oturtalım. Biraz da bu işlerle uğraşalım. Dünyayla uğraştık, ne oldu? Binalar diktik, ne oldu, ne değişti? Huzurumuz mu arttı? Elbette hiçbir şey değişmedi. Her gün acılarımız, ızdıraplarımız, huzursuzluklarımız artıyor. Biraz da Allah'ın davetine icabet ederek insanları da, kardeşlerimizi de Allah'a davet işine de yönelelim. Bakın asıl huzur kaynağı orasıdır. Allah diyen dilden daha mübarek bir dil yoktur. Allah'ın davetine icabet eden bir gönülden daha temiz bir gönül yoktur. Ve Allah'ın diniyle inşa edilmiş bir hayattan daha kıymetli bir hayat yoktur kıymetli Müslümanlar. O zaman buyurunuz, hep birlikte iman ettiğimiz, kitabımızdır dediğimiz, anayasamızdır dediğimiz, günlük programımızı tayin eden şu Kur'an'ın sesine, müjdesine, hitabına, davetine icabet edelim ki bizler de şerefe nail olalım, üstünlerden olalım, dünyada da ahirette de yüzü ak olanlardan olalım. Devam edelim. Sonra Cenab-ı Allah şöyle bir gerçeği daha bir sonraki ayette bizim zihinlerimize, gönüllerimizi okşayarak yerleştiriyor. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. İyilikle kötülük asla bir değildir. Hiçbir konuda bir değildir. Kötüler çok olabilir, kötülüler çok çalışabilir ve iyiliği yayanlar da az olabilir. Zahiren güçsüz olabilirler, öyle görünebilirler. Ama şunu hiç unutmayalım ki kötülüğü ve kötüleri hiç kimse sevmez. Kötüler yalnızdırlar, güçsüzdürler, hiç taban tutmaz, gönüllerde yer edinmezler. Ama iyiliğin peşinden koşanlar, iyiliği yayanlar, iyiliğin tohumunu toprağa atanlar gönüllerde yaşarlar. Kıymetlidirler, değerlidirler, hep iyilikle anılırlar. Ama kötülük taraftarı çok olsa da, sayıları fazla olsa da, emin olun onlar vicdanlarda mahkumdurlar. Onların gönülleri, vicdanları hiçbir zaman rahatlık yüzü görmez. Hep ateş içindedirler, ızdırap içerisindedirler. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. İyilikle kötülük kesinlikle bir değildir. Siz iyiliklerin peşinden koşun. Kötülerin çokluğuna, zahiren güçlü oluşlarına bakmayın. Onlar ne Allah tarafından desteklenirler, ne melekler tarafından desteklenirler, ne insanların kalplerinde yer edinirler. Onlar yapayalnız gezen kurtturlar. Ama iyilik taraftarları öyle değildir. İyilik tohumu her gönülde yeşeren bir tohumdur. Huzur verir insana. İnsana huzur verir, sekinet verir, mutluluk verir, güç verir, kuvvet verir. Arkasında Allah olan bir kişi yalnız ve güçsüz değildir. Cenab-ı Allah kötülükle iyiliğin hiçbir konuda bir olmayacağını bir midir? Hayır. Biz de hiç kimse kötülüğü ve kötüleri sevmez. Daima fıtrat onu reddeder. Vicdan onu reddeder. Gönül onu reddeder. Kötülük hiçbir yere tutunmaz. O zaman idfa billeti hiye ahsen. Ey Müslümanlar, ey şu Kur'an'ın muhatapları, o zaman sizler her zaman kötülüğü en güzel iyilikle defedin. Her kötülük yapana kötülük etmeyin. Her zarar verenden intikam alma peşinde koşmayın. İdfa billeti hiye ahsen. Kötülüğü en güzel yöntemle, en güzel iyilikle def edin. Kötülük yapanlara da iyilik yapmayı kendinize meslek edinin. Çünkü kötülük her zaman için kötülüktür. Peki ne olacak? فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ. O zaman eğer siz böyle davranırsanız, kötülüklere iyilikle mukabele etmeye çalışırsanız, bunun peşinde koşarsanız, bir de bakacaksınız ki aranızda düşmanlık olan, kin olan, nefret olan kişi sizin en yakın dostunuz olmuş diyor Cenab-ı Allah. Bir de bunu deneyelim. Kötülüğe kötülükle mukabele edip düşmanlığı, kini, adaveti ziyadeleştirmektense her kötülüğün önüne bir iyilik engelini, duvarını örerek kötülüğü def edelim. O zaman aramızda sorun yaşadığımız kardeşlerimiz, akrabalarımız, çevremizle bu iyiliğin tohumu, bu iyiliğin rüzgarı işi tersine çevirir. En yakın dost, en yakın arkadaş oluverirsin diyor Cenab-ı Allah. Aslında bir sır veriyor Cenab-ı Allah. İyiliği yaymanın sırrı buradan geçiyor. Tabii buna da herkesin güç yetmeyeceğini Cenab-ı Allah biliyor. Bu mühim bir iştir. Azmedilmesi gereken bir iştir. Sabrı sabırla yapılması gereken bir iştir o zaman. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا. Ancak sabrı kuşananlar, sabır yüklü olanlar, sabır azığından doyasıya rızıklananlar buna güç yetirebilir. Kötülüğe karşı sabırla mukabele edip iyilik tohumunu ekmek sabredenlerin işidir. Peki başka? وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُحَظٍ عَظِيمٍ. Bir de Kur'an'dan, ilimden pay alanlar, fıtratını ilimle kuşatanlar, yani ancak bunlar bu işe güç yettirebilirler. Rabbimizden temennimiz bizi de bu işe güç yettirenlerden eylemesidir. Her kötülüğe iyilikle mukabelede bulunmayı ve böylelikle dost kazanmayı, düşmanları bitirmeyi cümlemize müyesser eylesin. Rabbim bizleri Allah'a davet eden, davet ettiklerini hayatında yansıtan, hayatına yansıtan, hayatında görüntüleyen ve hiç korkmadan, çekinmeden, gurur duyarak, iftihar ederek ben Müslümanlardanım diyen o bahtiyar, o şerefli kullarından eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Haskevçi Köfte'nin katkılarıyla

Lezzetin en doğal, en özel haliyle tanışmaya hazır mısınız? Ustalıkla yoğrulan, taptaze malzemelerle hazırlanan eşsiz tat. Çiğ köftenin hası keyifle yenir. Çünkü bu lezzetin adı Has Keyif Çiğ Köfte. Her lokmada gelenek, her lokmada gerçek tat. Çiğ köftenin hası keyifle yenir. Keyfin adresi Has Keyif Çiğ Köfte. GSM 0555 143 78 75. Adres Aydınlık Evler Mahallesi, 1213 Sokak, numara 8. Türkiye geneli bayilikler verilecektir. Gözün aydın Batman. Aksa FM artık hep sizinle.

0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
1: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yalnız şu iki kimseye imrenilir ve onlar gibi olmak istenebilir. Veya bu iki kimseye haset edilir ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri Allah'ın kendisine verdiği Kur'an ile gece ve gündüz meşgul olan kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz harcayan kimse.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki sen onlara gökten bir su indirip onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır derler. Sen Allah'a hamdolsun de. Fakat onların çoğu buna akıl erdiremezler.
1: Peygamberimize salavat.

0: Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Marda aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 40 64. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki masum kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Mix FM'de haberler başlıyor.
1: Saldırılarda yaralanan bir sivilin de tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında 10 Ekim'de varılan Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 904'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 777'ye yükseldiği, yaralı sayısının da 2713'e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca işgal ordusunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 72.797'ye, toplam yaralı sayısının da 172.821'e ulaştığı aktarıldı.
2: Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan gelişmelere tekrardan döneceğiz değerli izleyenler. Şimdi ise iç gündemle devam ediyoruz. Yeni torba yasayla birlikte gazete, dergi ve internet sitelerinde Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapmak yasaklanıyor. Teklifin detayları ortaya çıktıktan sonra Hüdapar'dan da eleştiri geldi. Hüdapar İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı yasa teklifi hakkında düşünce ve basın özgürlüğü bakımından son derece tehlikeli bir adımdır uyarısı yaptı.
3: Meclis gündemindeki torba yasa düzenlemesi kapsamında Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayınlara yönelik düzenlemeye tepkiler devam ediyor. Hüdapar, İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı da söz konusu teklif hakkında eleştiri getirdi. Torba yasaya eklenen düzenleme ile Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz anlayışının internet haber siteleri ve dijital mecraları da kapsayacak şekilde genişletilerek fiilen yasallaştırılmak istenmesi kabul edilemez. 1994 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun 129 sayılı kararıyla devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyet'in insan haklarına dayalı, demokratik, laik hukuk devleti niteliği, Atatürk ilke ve inkılapları ve inkılap kanunları aleyhine yayın yapılamayacağı yönünde basın ahlak esasları belirlendiğine işaret eden Hüdapar şu uyarıda bulundu. Bugün ise bu Jacoben ve sansürcü idari kararın torba yasaya eklenen düzenlemelerle dijital medyayı da kapsayacak şekilde yasa gücüne dönüştürülmek istenmesi, düşünce ve basın özgürlüğü bakımından son derece tehlikeli bir adımdır. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi 49. maddede yer alan ilan ve reklam kesme yaptırımını 13 Ekim 2025 tarihinde de iptal etmiştir. Gerçeklerin ters yüz edildiği resmi tarih anlatısını ve milletimizin inanç değerleriyle çatışan ideolojik kabulleri eleştirmeyi dahi yaptırım tehdidi altına sokan bu yaklaşım, toplumsal barışı değil, tek tipçi ve çatışmacı anlayışı ancak güçlendirir. Yetkilileri bu yanlış düzenlemeden vazgeçmeye davet ediyoruz.
2: Bu arada söz konusu kanun teklifiyle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama var. O açıklamayı da paylaşalım. Vatandaşlarımızın, aydınlarımızın, düşünürlerimizin, kanaat önderlerimizin hepsinin sesini duyduk, görüşlerinin farkındayız diyor Ömer Çelik. Kuşkusuz bize iletilen ifade hürriyetiyle ilgili konuları hassasiyetle ele alacağız. Orada da yanlış görülen hususları tabii ki düzelteceğiz diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Ve gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası münasebetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi.
3: Aileyi merkeze alan güçlü toplum anlayışının bir tezahürü olarak, toplumsal farkındalığı artırmak, aile bağlarını kuvvetlendirmek ve köklü değerleri gelecek nesillere taşımak amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir mesaj geldi. Erdoğan, Mayıs ayının son haftası münasebetiyle idrak edilen Milli Aile Haftası'na dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum düşüncesiyle ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaların kararlılıkla süreceğini de vurguladı. Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan
1: aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti değerli izleyenler. Üniversitenin yeniden açılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı.
1: Bilgi Üniversitesi'nin kapatma kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Üniversitenin yeniden açılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da kararla ilgili Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek dedi. İl kararın zorunlu hukuki bir işlem olduğunu kaydeden Özvar, öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi nedeniyle kararın iptal edildiğini belirtti. İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalar yöneltilen çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı isimler tutuklanmıştı. Üniversitenin eski rektörü Sanver'in aynı zamanda Mason locası büyük üstadı olduğu bilgisi kamuoyunda daha önce tartışma konusu olmuştu. Sanver, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete el konulmasına karar vermişti. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyım ataması yapılmıştı.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Böylece market ve restoranlarda yeni dönemde başlamış oldu. Yeni düzenlemeye göre 32 madde yasaklandı ve etiketler de değişiyor. Diğer detaylar da sıradaki haberimizde.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu düzenleme çerçevesinde Avrupa Birliği'nin listesinde olup Türkiye'de kullanımı uygun görülen yeni gıdalar sıralandı. Avrupa Birliği listesindeki 189 yeni gıda bileşeni mevzuat kapsamına alınırken 32 gıda ise GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı veya böcek olması gibi nedenlerle kapsam dışında bırakıldı. Ayrıca gıdaların adı ve net miktarının tüketicinin kolaylıkla görebileceği bir yerde bulunması zorunlu hale gelirken, alkol, şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde bu bilgilerin diğerlerinden ayrı, açık ve belirgin biçimde yazılması şartı getirildi. Aroma verici kullanılarak üretilen ürünlerin etiketlerinde gerçek gıda görsellerinin kullanımına yasak getirildi. Ürünün aromalı olduğunun açık şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu. Birbiriyle karıştırılabilecek gıdaların adında ve etiketinde sahip olmadığı özelliklere atıf yapan, tadında, lezzeti, keyfi gibi ifadelerin kullanımı yasaklandı. Tereyağı aroması eklenmiş ayçiçeği yağı ve margarinlerde tereyağı tadında, tereyağı lezzeti, tereyağı keyfi ve kokolin ürünlerinde çikolata tadında, çikolata lezzeti, çikolata keyfi gibi ifadeler, sütlü buz ürünlerinde dondurma keyfi, dondurma lezzeti gibi ifadelerin kullanımı engellendi. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda, zeytin veya zeytin ağacı görselleriyle zeytinyağı tadında, lezzetinde gibi ifadelerin kullanımı da bu kapsamda yasaklar arasına alındı. Doğal aroma verici veya doğal renklendirici içeren, bunun dışında aroma ve renklendirici içermeyen gıdalar için bu ifadelere ilişkin kullanım kuralları belirlendi. Yenilebilir buzlu ürün etiketlerinde ürünün dondurma olduğu algısı oluşturacak ifadelere yer verilmesi de yasaklandı. Öte yandan köy ürünü algısı oluşturabilecek marka ve ifadelerin kullanımına da sınırlama getirildi. Yer fıstığıyla üretilen baklavada yalnızca fıstıklı ifadesi yerine yer fıstıklı ifadesinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Gıdaların silah, kafatası, beyin, dudak ve göz gibi şekil veya görsellerle piyasaya arz edilmesinin önüne geçildi. İçeriğinde krema bulunmayan ürünlerde krema ifadesi kullanılamayacak, bunun yerine krema sos ifadesi yer alacak. Bitki çaylarında hazırlama yönteminin etiket üzerinde açık şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu.
2: Değerli izleyenler, Antalya merkezli 20 ilinde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 59 kişi tutuklandı. Soruşturmada zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
1: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Başlatılan soruşturma kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonda 121 şüpheli gözaltına alındı. 17 şüphelinin cezaevinde, 6 şüphelinin askerde, 3 şüphelinin de ülke dışında olduğu tespit edildi. Aralarında cezaevindekilerin de bulunduğu 138 kişiden 59'u çıkarıldıkları nöbetçi sur ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 51'i adli kontrol şartıyla, 28'i de doğrudan serbest bırakıldı. Soruşturmada Antalya'da 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları belirlenen zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
2: İslam coğrafyasındaki gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyonizmin ne oranda vahşet ürettiği Gazze soykırımı sürecinde daha belirgin şekilde görüldü. Kundaktaki bebekleri katlettiler ve artık vahşeti onlar da kabul etmek zorunda kaldılar, kalıyorlar. Siyonist rejimin sözde Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail toplumunda giderek artan bir hayvanileşme süreci var diyerek önemli bir itirafta bulunmuş oldu.
1: İsrail toplumunda giderek artan bir hayvanileşme süreci var. Bu sözler Siyonist işgal rejiminin sözde Cumhurbaşkanı İshak Herzog'a ait. Bir ödül töreninde konuşan Herzog, kendi toplumunda tehlikeli bir şiddet ve insanlıktan uzaklaşma artışı yaşadığını söyledi. Keşke bugün sadece birlikten bahsedebilseydim diyen Herzog, ancak büyük üzüntümle belirtmeliyim ki şiddetin tek başına baş gösterdiği günler yaşamıyoruz ifadelerini kullandı. Herzog, Siyonist toplumda yayılan ve normalleşme riski taşıyan korkunç bir hayvanileşme sürecine karşı uyarıda bulunarak, artan şiddete örnek olarak Araplara yönelik artan cinayet oranlarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da kanunsuz bir kalabalık olarak tanımladığı grupların gerçekleştirdiği saldırıları gösterdi. Herzog'un bu sözlerine Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den sert tepki geldi. Ben-Gvir, Herzog'u kendi vatandaşlarına hakaret etmekle suçladı. Ben-Gvir, X'te yaptığı bir paylaşımda, İsrail'in yüz binlerce vatandaşına hayvan diyen bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığına layık değildir, nokta, diye yazdı. Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekilleri de Herzog'un yorumlarını eleştirerek Yahudi toplumundaki siyasi bölünmeleri daha da derinleştirmekle suçladılar. Soykırımcı Itamar Ben-Gvir'in alıkoyulan Sumut filosu katılımcılarına karşı hakaretleri dünya çapında kınamaya yol açmıştı.
2: Somaliland'ın Kudüs'teki sözde büyükelçilik adımına 14 ülkeden tepki geldi. Yapılan ortak açıklamada bu karar yasa dışı ve kabul edilemez olarak tanımlandı. 14 ülkenin bakanları bu adımın işgal altındaki Kudüs'ün yasal ve tarih statüsüne doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini belirtti.
1: Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak açıklamada 14 ülke Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'ın işgal altındaki Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açmasını kınadığı ve bu hareketin yasa dışı ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Filistin ve Somali'nin Dışişleri Bakanları da dahil olmak üzere birçok ülke bu kararı yasa dışı ve kabul edilemez olarak tanımladı. Bu adımı en sert şekilde kınadıklarını belirten bakanlar, uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası kararların ihlal edildiğini vurguladı. Bakanlar, bu durumun işgal altındaki Kudüs'ün yasal ve tarihi statüsüne doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini de ekledi. 14 ülkeden yapılan ortak açıklamada, işgal altındaki Kudüs'te yasa dışı bir gerçekliği pekiştirmeyi veya düzenlemeye meşruiyet kazandırmayı amaçlayan her türlü tek taraflı önlemi kesin bir dille reddettiklerini yinelediler. Açıklamada, Doğu Kudüs'ün 1967'den beri işgal altındaki Filistin toprakları olduğu ve yasal ve tarihi statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü önlemin geçersiz ve hukuki etkisiz olduğu belirtildi. Bakanlar ayrıca Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteklerini vurgulayarak, Somali topraklarının birliğini zayıflatan veya egemenliğini ihlal eden her türlü tek taraflı önlemi kesin bir dille reddettiklerini dile getirdiler. 2025 yılının sonlarında işgal rejimi, Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak resmen tanıyan dünyadaki ilk ülke oldu ve bu durum Somali ve uluslararası toplumdan derhal kınamalara yol açtı.
2: Üç yıla yakın devam eden soykırım. Bu soykırım sürecinde Siyonist terör rejimini destekleyen bir bütün olarak neredeyse İslam coğrafyasının bazı ülkelerini çıkarırsak neredeyse dünyanın tamamını arkasına alan Siyonist terör rejimi Gazze'de yapmış olduğu bunca katliama, bunca zulme rağmen Gazze halkı direnişten vazgeçmiyor. Buna rağmen üretmeye devam ediyor. Ve böyle bir halkın da yenilemez olduğu da bu yüzden vurgulanıyor değerli izleyenler. Şimdi bu konuyla ilgili dikkat çeken bir haber var. Gazze şeridinde mühendislik yapan Basel Elbaz soykırım saldırısı nedeniyle fabrikası yıkıldı. Şimdi aynı işi kurduğu çadırda icra ediyor.
1: Gazze şeridinde Siyonist saldırıların yol açtığı yıkım günlük hayatı derinden etkilerken mühendis Basel Elbaç bu zorlu şartlar içinde üretimi sürdürmeye çalışıyor. Tal el Hava mahallesindeki yıkıntıların arasında kurduğu küçük çadır atölyede çalışan Elbaç, yıkılmış binalardan topladığı alüminyumu yeniden işleyerek araçlar ve jeneratörler için gerekli yedek parçalar üretiyor. Gazze şehrinin doğusundaki El Tufah bölgesindeki fabrikasının saldırılarda yıkıldığını belirten Basel Elbaç, "Şu anda sahip olduğum şey yalnızca basit bir atölye ama bu insanların motosiklet, jeneratör ve otomobil yedek parçalarına yönelik acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor," dedi. Gazze'li mühendis, üretim için gerekli temel malzemelerin bulunmadığını, diğer tedariklere erişiminse sınır kapılarının kapalı kalması nedeniyle neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. İşgal rejiminin saldırıları, bölgenin ekonomik altyapısında yaygın yıkıma neden olurken, fabrikaları ve işletmeleri yerle bir etti ve artan yoksulluk oranlarıyla birlikte binlerce kişiyi işsiz bıraktı. Dünya Bankası'nın önceki tahminlerine göre Filistin ekonomisi son yılların en ağır daralmasını yaşadı ve Gazze'de ekonomik faaliyetler neredeyse tamamen durdu. Raporda açığın gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %83'üne ulaştığı, bölgedeki işsizliğin ise yaklaşık %80'e çıktığı öne sürüldü.
2: Ve gençler Gazze'nin yanında değerli izleyenler. Hüdapar Batman Gençlik Kolları Bahar Etkinlikleri final programı kapsamında Gençlik ve Gazze Buluşması bağlamında Gazze halkına destek verdi.
1: Hüdapar Batman Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Bahar Etkinlikleri final programı Batman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Hüdapar Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Filistin Diplomasi Merkezi Ankara Temsilcisi Doktor Zaher Elbek, Hüdapar Batman İl Başkanı Davut Şahin ile çok sayıda teşkilat mensubu ve genç katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahi, ezgi ve marşlar seslendirildi. Filistinli Mücahid'in Mektubu, Gazze için Ne Diyoruz başlıklı içerikler ve Filistin-Gazze temalı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Hüdapar Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Murat Günaydın, yeni neslin bilinçlendirilmesi

0: bozukluk var. Gencin bu düzeni alı aşağı edebileceği, bu düzeni yerle eksan edebileceği bir şuura sahip olması gerekiyor.
1: Programda konuşan Mersin Milletvekili Faruk Dinç ise, Siyonist, sinsi planlarla oluşturulan İslam ümmetinin dağınıklığına dikkat çekerek, vahdet konusunda yeni nesilden umutlu olduğunu dile getirdi.
2: İslam ümmetinin Müslümanların arasındaki farklılıkları taşıyacağız, onları gruplar haline getireceğiz ve onları birbirine düşürüp yumuşak lokma haline getirdikten sonra emperyalizmin emrine vereceğiz. Ben şu an yeni nesilde, yeni gençlikte Allah'ın izniyle bu Siyonizmin oyununu aşağı edecek nesillerimiz olduğunu görüyorum. Bilgimizi, gücümüzü birleştireceğiz. Ve Allah'ın izniyle ben bu şekilde Siyonizmi yeneceğimize inanıyorum.
1: Dinç, Gazze konusunda devletlerin yetersiz kaldığını savunarak vicdan sahiplerinin sorumluluk aldığını belirtti.
2: Yani şu an bir yönüyle devletlerin de Filistin'e, Gazze'deki soykırıma karşı verdikleri en büyük destek sinirli sinirli bakıyorlar. Yani somut olarak bir şey yok maalesef. Aslında bu konuda somut olarak destek vermediklerinden dolayı artık vicdanlar dayanmıyor. Yürekler dayanmadı ve insanlık harekete geçti. Ve bu konuda da gerçekten belki bu vicdan hareketi bu soykırımı gelecek.
1: Filistin Diplomasi Merkezi Ankara temsilcisi Dr. Zaher Elbek de savaşta düşmanı yenmenin sağlam bir nesilden geçtiğine dikkat çekti.
3: Neslimiz sağlam, mücahit, mert iyiyse savaş kazanırız. Neslimiz bozuk olursa biz kaybettik. Çünkü nesil en önemli şey.

0: Mesut Efendi. Haberler sona erdi.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
2: Batman ili için akşam ezanı vakti.

0: güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
4: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
2: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 34 72. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: Saat kaliteli yayın bu frekansta 99.1 Aksa FM.

0: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
1: Sizin sesiniz.
2: Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman olup da kendisine yeteri kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiği nimete kanaat eden kimse gerçekten kurtulmuştur.

0: çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
1: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
0: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 05

0: 349 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksa FM 99.1.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

Günaydın Batman. Aksi FM artık hep sizinle.

Ana Yüreği 9. Bölüm. Bu arada arkadaşları hep daha iyi bir insan olma yolunda sohbetlerini devam ettiriyorlardı. Ali, arkadaşlar böyle olmaz. Bu gece Cemil abinin hatırı için kaldık. Henüz evimiz bu durumdan alışkın merak etmezler ama biz İslam olduk. Evdekilere bir daha böyle haksızlık etmeyelim. Üstelik hiçbir şeyin emniyeti yokken. Ömer Faruk, gerçekten öyle. Kadınların ve çocukların hakkını gözetmek gerekiyor. Onlar insanoğluna emanet olarak verilmiştir. Cemil birden Zöhre'nin yalvarışlarını hatırladı. Efendi, diyordu. Bırak emanetleri koruyalım. Lokması boğazında düğümlendi. Kahveci Muhsin'in konuşmasıyla düşünceye dalmaktan çabuk kurtuldu. Muhsin, Allah Celle Celaluhu buyuruyordu. De ki, eğer babalarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, fesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret malı ve hoşunuza giden meskenler, size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolundaki cihattan daha sevimli ise, Allah'ın emri, yani azabı gelinceye kadar bekleye durun. Ali, ben dedim ki, onların hakkını da gözetip, İslam yolunda da geri kalmayalım. Yoksa o cahillik öldü kardeş. Evelallah, Allah yolundan hiçbir şeyi bize alıkoyamaz. Bana müsaade. Ben kalkayım. Çok sağ olun. Doğrusu ben, evet, ben nefsimin gururunu yenebilsem, ellerinizi öperim. Birçok şeyi görmeme sebep oldunuz. Müsaade senin Cemil abi. Her zaman bekleriz. Bırakalım şu nefsane işleri. Bizi yaradana nankörlük etmeyelim. Yine zararını biz çekeriz. Hem madem ki Müslümanız, ne biliyoruz Müslümanlık hakkında? Haklısın Namık. Yani Bilal, haklısın. Bana da dua edin. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Görüşmek üzere. Cemil ayrıldı. Sanki yeniden doğmuştu. Biraz erken olmasına rağmen gidip bakkalını açtı, oturdu. Bilal'den aldığı kitabı okumaya başladı. Okudukça ruhunun hafiflediğini, rahatladığını ve rahatladıkça da kendini kuş gibi hafif hissetmeye başladı. Arada bir gelen müşterilerle ilgileniyor, yeni kitabın başına oturuyordu. Elindeki kitapçığı bitirdi. Başladı düşünmeye. Ne güzeldi İslam'ın istediği gibi insan olmak. Şu kabadayı Nece'ye bak. Nasıl da düzelmiş. Ya Namık, Allah'a iman etmenin verdiği zevkle ne iyi birer insan olmuşlar. Ve mırıldandı. Allah'ım, güçsüzüm. Ne olur bana da yardım et. Bu şekilde ölmek istemiyorum. Bu arada Mustafa içeri girdi. Kahvaltı için ekmek alacaktı. Çekingen bir tavırla, ''Baba, ekmek almaya geldim. Gel oğlum, gel. Dünkü suçunu affettim. Ama söz ver, bir daha yaramazlık yapmayıp herkesle iyi geçineceğine.'' Mustafa şaşırmıştı. Babası çok tatlı ve ''Oğlum'' diye konuşuyordu. Cemil Bey anladı. Oğlunun çok şaşırdığını fark etti. Al oğlum. Ekmeğini de al git. Okulda geç kalmayasınız. Daha çok şaşıracaksınız. Çünkü baban insan olmaya karar verdi. Allah'ın istediği gibi İslam yeri olmaya, gerçi çok da geç kaldı ya, zararın neresinden dönülürse kârdır. Mustafa ekmeği aldı, koşarak evin yolunu tuttu. Olup biteni evde anlattı. Kızlar çok şaşırdılar. İnanamıyorlardı. Habibe ve Zeynep sarılıp ağlamaya başladılar. Kızlar yaşadıkları zaman süreci içinde ilk kez sevinçten ağlıyorlardı. Habibe şükür secdesi yaptı. Allah'a hamd etti. Şimdi ikisinin de derdi bir an önce babalarını görmekti. Ne olmuştu acaba? Akşam babaları o kadına gitmişti. O sırada bakkalda füsun kadın bitivermişti. Ne oldu? Cemil'im, seni çok merak ettim. Şükür sağsın ya, gerisi önemli değil. Meraktan çatladım. Ne fark eder? Şimdi sağ. Bir gün nasıl olsa öleceğim. Aman Allah korusun. İnşallah çok yaşarsın. İnşallah çok yaşarsın. Allah korusun. Niçin inşallah diyorsun? İnşallah ne demektir? Çok yaşarsın da harama devam ederiz öyle mi? Yani Allah'ın izniyle çok yaşa da harama devam ederim. Hem herkes eninde sonunda ölmüyor mu? Bu gerçek değil mi? Cemil, sen ne biçim konuşuyorsun? İçmedin değil mi? Sen yalnız bizde içerdin keyiflenmek için. Tabii, içtim. Hem de öyle bir içtim ki. Ben biliyorum. Demek akşam onun için gelmedin. Ben içtim ya. Onun için gelemedim, içtim. Ama Allah'ın hidayet şerbetini içtim.
Onu içmeyen tadını bilemez. Bu şerbete ben layık değilim ama kim bilir Allah kimin duası hürmetine kabul etti de bu şerbeti bana içirdi. Anlayacağın artık o bildiğin Cemil öldü. Yani inandım deyip de hakikati görmeyen, inandım deyip de kendini kandıran işte o adam öldü. Bundan böyle Allah'ın istediği gibi inanıp onun istediği gibi yaşamak ve inandığımı kanıtlamak için varım. Aman sen de beynin iki mikadı senin, bir akşam doyamaz olmuş çıkmışsın. Kendine gel, tamam mı? Sen hangi cüretle Allah'ın indirdiği, peygamberin getirdiği hükümleri nasıl yobaz diyebiliyorsun? Daha düne kadar sen neydin? Gerici ve yobazdım. Şimdi aydın oldum, modern oldum. Çünkü gerçekleri görmeye başladım. Hiç güleceğim yoktu be. Demek modern oldun, çağdaş düşünmeye başladın. Yarın, öbür gün kızlarını da karalara sokarsın herhalde. Emir öyleyse yapacağım. Gülersin tabii. Düşün, öyle bir ilericilik, öyle bir medeniyet ki Allah'ın yarattığı domuz dışında hayvanların bile dişisini kıskandığı halde kişi kendi karısını ve kızını kıskanmıyor. Uzun lafın kısası, artık bakkalıma gelme, bana uğrama, sana artık gelmeyeceğim. Gözüme gözükmesin iyi olur, nefsime ineceğim. Tabii Müslüman olup da cinsiyetinle değil de helal yoldan geçmeni temin etmeye çalışırsan yardımcı olacağımı bil. Fakat görüşmemek kaydıyla. Hoş, bu hale düşmedi, yalnız sen suçlu değilsin ya. Neyse, hadi şimdi git güle güle. Öyle bir konuşuyorlardı ki Zeynep'in bakkalın önüne kadar gelip döndüğünü fark etmemişlerdi. Zeynep hayal kırıklığına uğramış, Mustafa'nın yalanlarından birisiymiş diyerek bakkala girmeden okulun yolunu tutmuştu. Bak Cemil, beni denemek için rol yapıyorsun. İnadımı biliyorsun. Bir yok dedim mi, iki dünya bir araya gelse he demem ona göre. Rol mü? Ne zannedersen et. Yalnız şunu iyi bil ki ben Müslüman oldum. Ayol, bir insanlar yetmiyormuş gibi sen de aynı lafı söylüyorsun. Çıldırıyorum. Ben Müslüman oldum, ben Müslüman oldum. Biz gavur muyuz ayol? Beni fazla meşgul etme. Bu yaşımda olmama rağmen Müslümanlığı tam savunmak nerede, kendime yetecek bilgi bile yok. Konuştuklarıma hakkıyla cevap veremiyorsam bundan utanıyorum. Tek bildiğim şey, biz gavur muyuz, biz gavur muyuz? Sen çok haklısın, gerçekten de biz gavur muyuz? Çizik plak gibi ne takıldın kaldın, biz gavur muyuz, biz gavur muyuz, sonu ne? Bu arada kahveci Muhsin, Cemil Bey'e uğramak için dükkanın önüne kadar gelmiş, kadını içeride görünce tam geri dönüyordu ki Cemil Bey fark etti. Ama seslenemedi, çok üzülmüştü. Ne oldun? Cevap versene. Evet Dursun. Biz gavur muyuz ki gavur gibi yaşıyoruz? Müslümanın yaşam şekli gavur gibi olur mu? He? Söylesene. Müslümanla gavurun yaşantısı bir olur mu? Hepinizin canı cehenneme. Deyip Füsun çıkıp gitti. Çok sinirliydi. Bunlardan intikam almalıyım. Ama nasıl? Elbet bir gün fırsat bulurum. Füsun'u terk etmek nasılmış görürler, diyordu. Cemil Bey ani bir kararla kalktı, bakkalı kilitledi, kahveci Muhsin'in kahvesine doğru yola koyuldu. Bu arada da ağzından şu mısralar dökülüyordu. Düşmüşem isyan gölüne, çek kenara Resulallah, asi ümmetin haline, senden çare Resulallah. Hak Resul bildim seni, sensin derdimin dermanı, Arasat'ta mahşer günü, orada ara Resulallah. Allah ayandır halim, hakka layık yok amelim, asi mücrim günahkarım, koyma nara Resulallah. Dört kitap da senin adın, sevgilisisin Sübhan'ın, haline çare günahkarın, senden ere Resulallah. Kahve İslam Kültür Çay Evi olduğundan beri Cemil ilk kez giriyordu kahveye. Kahveci Muhsin Cemil'i görünce çok sevindi, hemen karşıladı. Nasıl sevinmesin ki? Bir kişi daha gerçeği görmüş, ateşten kurtulmuştu. Selamun aleyküm Muhsin. Ve aleyküm selam Cemil abi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk Muhsin. Ne haber? Hamdolsun. Şöyle buyur. Otur bir çay mı iç? Olmaz, gideceğim. Bakkal kapalı. Biraz önce seni bakkalın önünde gördüm de. Boş ver Cemil abi. Öylesine uğramıştım. Ben biliyorsun ya, artık bittiğini söylüyordum. Ve Müslüman olduğumu anlatıyordum. O an seni gördüm. Yanlış anlamandan korktum. Helal olsun. Hoş, sen de haklısın ya. Neyse boş ver. Şimdi bir haberim daha var. Daha doğrusu isteğim var. Tabii buyur abim be. İslam dışı olmazsa başım gözüm üstüne. Bana iki tane çarşaf, şu sizin hanımlarınızın giydiklerinden getirir misin? Ben parasını öderim. Para söz konusu değil. Sen yeter ki iste. Hadi eyvallah. Selamun aleyküm.
Aleykümselam. Muhsin sevincinden başka bir şey diyememişti. Allah'ım sen büyüksün diye mırıldandı. Cemil Bey bakkala döndü, bir şeyler atıştırdı, sonra tekrar kitabının başına oturdu. Okulun paydos olmasıyla Zeynep eve doğru gitti. Ablasına, Mustafa'nın yalanlarından biriymiş, o kadın sabahleyin bakkaldaydı, babamla konuşuyorlardı diye anlattı. Ablası, ümidini yitirme. Biz yeter ki dualarımızda samimi olalım. O her şeye kadirdir deyip Zeynep'e teselli verdi. Akşam olduğunda Mustafa yemin ediyor, yine de kimse inanmıyordu. Ne demişler? Yalancının evi yanmış da kimse inanmamış. Kapı vuruldu, çocuklar kadar Cemil Bey de heyecanlıydı. Nefsi çok zorluyordu. Nefsinin gururundan bir kurtulsa, yenebilse nefsini, çocuklara nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. Hayır Cemil, bunca çektiğin yeter. Habibe'nin sesi duyuldu. Kim o? Kimsiniz? Benim, aç kapıyı. Habibe kapıyı açtı. Selamünaleyküm çocuklar. Habibe kulaklarına inanamadı. Başının döndüğünü, kendisine bir şeyler olduğunu hissetti. Selamı şaşkınlıkla kimse almamıştı. Habibe düşecek gibi oldu ve hemen olduğu yere yığıldı. Ağladığının kendisi bile farkında değildi. Yaşlar yanağından aşağı süzülüyordu. Cemil Bey o an kendi kendine, ''Utan Cemil, bu çocuklar sana emanetti. Bir gün yüzlerini güldürmedin. Yarın Allah ne ettin emanetleri, nasıl korudun?'' derse ne cevap vereceksin? Yalnız çocuklar mıydı ki? Canı, malı, mülkü ve en önemlisi Kur'an'ıydı. Aman yarabbim, fırsat ver, telafi edeyim diye geçirdi içinde. Kalk kızım kalk. Artık Allah'ın izniyle eski baban öldü. Şimdi artık sözüyle, düşünceleriyle Müslüman, yaşantısıyla Müslüman. Yani her şeyle Müslüman bir babanız var. Kalk da o sofrayı getir. Ama bundan böyle yere ve de hep birlikte yememiz için kuracaksın, tamam mı? Zeynep ise ağlıyor, ağlıyordu. Fakat belli etmekten çekiniyordu. O gece baba ve kızlar teheccüde kalktılar. Sonra sabah namazına kalktıklarında Cemil Bey Mustafa'yı da namaza kaldırdı. Mustafa babasının değiştiğine sevinmişti. Fakat sabah erken kalkmak işine gelmiyordu. Habibe ile Zeynep'in mutluluğuna diyecek yoktu. Durmadan Allah'ım sen ne büyüksün deyip hamd ediyorlardı. Günler geçip giderken Cemil Bey her geçen gün takva yolunda bir adım daha atıyor, çok çok kitap okuyor, cahilene yapılan ibadetten zevk almadığını artık çok iyi biliyordu. Televizyon da evlerinde açılmaz olmuştu. Zaten kızlar İslam'ı tanıdıktan sonra izlemiyorlardı. Bir gün Mustafa babasıyla izlediği filmin etkisinde kalarak yakın komşularının kızı yaşlı olan Selma'ya ''Akşam televizyon izledin mi?'' ''Tabii ki izledim. Sana bir şey diyeyim mi?'' ''De bakalım. Biz arkadaşız değil mi?'' Aynı sırada da oturuyoruz. Ne olmuş? Biz de film çevirelim mi? Nasıl yani? Biz de artistler gibi yapalım. Büyüyünce artist oluruz. Biz artist olamayız ki. Niye ki? Hele bir yapalım. Bakalım olabiliyor muyuz? Ama nerede oynayacağız? Tamam buldum. Ahır'a gideriz. Ahır'a gitmişler. Tam o sırada Ahır'a yumurta almak için giden Adalet Hanım beyninden vurulmuşa döner. Kızını bir güzel dövdükten sonra doğru Habibe'nin yanına baskına gider. Terbiye verin. Yoksa şikayet ederim. Şimdiden pislik yapıyor. Habibe babam duyarsa Mustafa'nın işi biter diye düşündü. Adalet Hanım'a dönerek Adalet abla sanki ben ister miyim? Şikayet edeceğim diyorsun. Sorabilir miyim kime? Neyi şikayet edeceksin? Ne demek yani? Televizyon kimin? Şikayete gideceğin yer neresi? Sen çocuğu şikayet edeceğine şu fitne vizyonu şikayet etsene. Fitne vizyon değil kızım onun adı televizyon. Hayır o ismi ona yanlış takmışlar. Fitne yaydığı için onun adı fitne vizyondur. Düşünsene her gün aşk sahnelerinden, bacak gösterisinden, kocanın karısını, karının kocasını aldatmasından başka ne var? Söyler misin? Şimdi sen gidip de sizin televizyonunuzu, sizi şikayet ediyorum mu diyeceksin? Haklısın kızım. Ama ne yaparsın? Herkesin evinde var. Bakmasan da olmuyor. Neden olmasın? Şimdi herkes intihar ediyor diye sen de mi intihar edeceksin? Hemen bir şey daha sormak için izin verir misin? Sor bakalım. Televizyonu her açtığında senin babana, annene ve sülalene küfretse ne yaparsın? O ne biçim söz? Kaldırır yere atarım. Babam ölmüş üstelik. Hiç laf getirir miyim? Peki Adalet abla. Bir düşün. Ölmüş baban kadar Allah'ımızın, peygamberimizin ve dinimizin kıymeti yok mu? Her gün saldırıyorlar, küfrediyorlar. Tabii dolaylı yoldan. Biz yine onları protesto etmiyoruz. Vallahi haklısın. Ne diyeyim? Ben buraya şikayet etmek için geldim. Ama sen haklı sözlerinle bizi suçlu çıkardın. Hadi eyvallah. Zavallı kadın kızını nasıl dövdüğünü görmesi için de kızın elinden tutup Habibe'nin yanına getirmişti.
Habibe Mustafa'ya birkaç sopa atıp sana hiç nasihat kâr etmiyor. Bundan böyle yaptığın yaramazlıklar için sana ceza vereceğim demiş. Mustafa da biz sadece filmcilik oynuyorduk. Kötü bir şey yoksa film olmaz demişti. Neyse ki babası duymamıştı. Hoş babası da karı koca aldatmalarını izleye izleye o hale gelmişti ya. Bir çocuğun evine günlerce et girmiyor fakat televizyondan her gün çeşit çeşit çikolatayı kadın bacağıyla reklam ediyorlar. Habibe Allah'ım iki güzelden birisini bizlere nasip et deyip düşüncelerinden sıyrıldı.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Gökten su indiren O'dur. Biz her bitkiyi O'nunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır.

107. Bölüm. Peygamberimizin amcası, yeğeni Ali gittikleri yeri dağıtıyorlar, vurduklarında hayır bırakmıyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvam, Miktat bin Esved gibileri gerçek kahramanlara yakışır şekilde savaşıyor, adeta savaş meydanına hükmediyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas tam istediği gibi azılı, harpten anlayan bir müşriki yere sevmenin sevincini yaşamış bulunuyordu. Ölenlerin çoğu müşriklerdendi. Münafık olmasına rağmen kadınların eğlence konusu olmayı nefsine yediremeyen Kuzman, mükemmel bir savaşçı olduğunu gösteriyor, görenlerin parmaklarını ısıracakları bir ciddiyet ve cesaretle kılıcını indiriyordu. Hiç kimse onun gösterdiği bu silahşörlüğü küçümseyemezdi. Artık Kureyş ordusu geldiğine pişman olmuş durumdaydı. Süvari birliğini komuta eden Halid bin Velid, zaferi kazanabilmenin tek çaresi Müslümanları arkadan vurmaktır diye düşünmüş ve emrindeki atlılarla dağın ardına dolaşmışlardı. Fakat aynen geçidine geldiği zaman lüzumlu koruma tedbirinin daha önceden alındığını, 50 kişilik bir okçu grubuyla bu geçidin kapatılmış olduğunu görmüştü. Geri döndü. Fakat oradan fazla uzaklaşmak hiç işine gelmiyordu. Bir başka yoldan zafere ulaşmanın mümkün olmadığını iyice anlamış bulunuyordu. Kureyş ordusu artık dağılmaya başlamıştı. Canının derdine düşenler Mekke yolunu tutmuş gidiyorlardı. Bedir'deki gibi elle tutulur, gözle görülür bir durum vardı ortada. Zafer Medinelilerdeydi. Halid bin Velid, 700 kişilik bir kuvvetin 3000 kişiyi önüne katıp kovalamasını bir türlü aklına sığdıramıyordu. Üstelik bu 3000 kişi müdafaa için değil, intikam almak için gelmiş buralara. Kaçanları kin ve nefret dolu bakışlarla seyrediyor, fakat yine de bulunduğu yeri terk etmiyor, harp meydanına girmiyordu. Ayneyn geçidini tutmakla görevli bulunanlar yerlerinde duramaz hale gelmişlerdi. Çünkü artık savaş bitmiş sayılırdı. Arkadaşları kaçanların geride bıraktıklarını, ganimetleri toplamakla meşguldüler. Birden gönülleri saran bir teklif yapılıverdi. ''Yürüyün ganimet toplamaya. Daha ne duruyorsunuz? Savaş bitmiştir.'' Başlarında bulunan Abdullah derhal itiraz etti. ''Resulullah Efendimiz, emir gönderinceye kadar burada kalacaksınız. Emrin gelmesine lüzum yok. Savaş bitti. Bak, düşman kaçıyor.'' Ama görüyorsunuz ki ganimet toplanıyor. Ganimet de bizim hakkımızdır. Resulullah Efendimizin emrini çiğniyorsunuz. Hayır, onun emrini çiğnemiyoruz. Onun maksadı savaş bitinceye kadar burayı beklememizdi. Biz de bekledik. Konuşma böyle sürüp gidemezdi. Ortada toplanacak ganimet kalmayacaktı. Hemen tepeden inmeye başladılar. Hiç muharebeye katılmadan bir sürü ganimet elde etmenin sevinci doldurmuştu içlerini. Göğüsleri, muharebeye katılan arkadaşları hakkında bitip tükenmek bilmeyen takdir ve şükran hisleriyle doluydu. Bu kadar kısa zaman içinde kendilerinden 4 misli fazla olan hazırlıklı bir orduyu perişan edivermişlerdi. Abdullah bin Cübeyr, yanında kalan birkaç arkadaşıyla görevini devam ettirme azmindeydi. Fakat bulunduğu yer savaş alanının can damarıydı. Böyle önemli bir yerde ise 3-5 kişinin yapabileceği fazla bir şey olamazdı. Gidenler savaş alanına henüz varmışlardı ki geçidi bekleyenlerden birinin acı yüklü feryadı kulakları kavurur gibi yaktı. Eyvah, yandık! Ona bakanlar bir de onun baktığı tarafa döndüler. Kanlarının donduğunu, kendilerini hayata bağlayan tellerinin kopuverdiğini hissettiler. Halid bin Velid, emrindeki süvarilerle birlikte dolu dizgin üzerlerine geliyordu. Sonu mutlaka mağlubiyet olan bir çatışma olacak ve birkaç dakika sonra cesetleri yerlere serilecekti. Fakat mesele ölmekle bitmiyordu. Müslüman ordusunun da hali perişan olacak, kazanılmış olan zafer mağlubiyete çevrilecekti. Ölüm
mukadderdi. Ama Abdullah için önemli olan Resulullah Efendimizin ısrarla ''Benden emir gelinceye kadar buradan ayrılmayın'' diye yaptığı sıkı sıkı tenbih karşısında duyduğu utançtı. Yarın bunun hesabı kolay verilir miydi? Atlılar son süratle gelmekteydi. Bunların hesabının yapılacağı kadar bir zaman yoktu ve hemen yanındakilere döndü. ''Durmayın ok serpin!'' emrini verdi. Oklar gerildi ve savruldu. Bir daha, bir daha ok yağdı gelenlere. Ama bu kadarcıkla onları geri çevirmek yahut durdurmak mümkün değildi. Son çare olarak kılıçlar çekildi, kahramanlara yakışır şekilde dövüşüldü. Fakat bu kadarcık insan 3-5 misli bir kalabalığın hakkından gelemezdi. Bütün bunlara ilave olarak süvarilerin başında bulunan Halid bin Velid mükemmel bir silahşördü. Tek başına bile orada savaşanları dağıtması pekala mümkündü. Abdullah bin Cübeyr, Ebu Cehil'in oğlu İkrime tarafından indirilen bir kılıç darbesiyle can verirken arkadaşları ümitsizce kılıç sallamaktaydı. Aradan birkaç dakika geçti. Ayneyn geçidinde kılıç çakırtıları kesildi. Atlar dolu dizgin yukarıdan aşağı inerken onlara ''Nereye gidiyorsunuz?'' diyecek kimse bulunmadı. Geride atların basıp geçtiği cansız cesetler, akan kanlar, delik deşik edilmiş vücutlar kalmıştı. Abdullah bin Cübeyr'in karnı boğazından göbeğine kadar yarılmış ve bütün organları dışarı fırlamıştı. Geçidi bırakıp savaş meydanına inenler, akıllarınca bir iş yaptıkları düşüncesi içinde ganimet toplarken arkadan gelen gür bir sesle irkildiler. ''Ey Kureyş, kaçmayın, geri dönün!'' Ardı ardına yapılan bu haykırış, kaçanların da Müslümanların da başlarını geri çevirdi. Çevrilen başlarla birlikte harp sahasının durumu da değişiverdi. Hiç beklenilmeyen bir anda Halid bin Velid'in arkadan bastırmış olması herkesi şaşırtmış, ne yapacağını bilemez etmişti. Tepeden hızla inerken var gücüyle haykıran bir sürü atlının sesi kaçmaktan başka çaresi kalmayan müşrikleri durdurmaya ve tekrar hücuma kaldırmaya yetmişti. Bütün güç ve cesaretlerini topladılar ve saldırdılar. Şimdi Müslümanlar iki kıskaç arasına alınmış gibiydi. Hangi tarafa karşı kendilerini koruyacaklarını bilemez olmuşlardı. Bu arada Müslümanlara, ''Birer birer değil, davar sürüleri gibi toplanın ve önüme öyle gelin, hepinizi kesip biçeceğim.'' diye haykıran ve rastladığını vurup yıkan biri bu defa karşısında kırmızı sarıklı bir yiğit buluverdi. Karşılıklı ve şiddetle hücumlar yapıldı. Sonunda kırmızı sarıklı adamın indirdiği şiddetli bir kılıç darbesi adamı omzundan göğsüne kadar ikiye yardı. Uhud dağlarının yamaçlarında akisler yapan korkunç bir böğürüş duyuldu. Ve kendine pek güvenen savaşçı iki dakika sonra son nefesini vermek üzere kumların üzerine serildi. Son defa vurarak hasmını yere seren yiğidi vururken ''Ebu Dücane, Resulullah'ın kılıcını işte böyle indirir!'' diye haykırdığı duyuldu.

Hazreti Hamza savaş başlayalı 8 kişinin hayat defterini dürmüş bulunuyordu. Kiminle karşılaşırsa onun hakkından geliyor ve onu yere seriyordu. Ama savaş başlayalı beri yağ tulumunu andıran siyah bir kölenin kendisini bir gölge gibi takip etmekte olduğundan habersizdi. Köle olan bitenle hiç ilgilenmiyordu. Savaşı kimin kazanacağı, kimin kaybedeceği onun umurunda değildi. Bundan dolayıdır ki iki taraf birbirini yiyip bitirirken o bir oyun seyreder gibi, bir harp müşahidi gibi dolaşıp durmaktan başka bir şey yapmamış, sadece savaş meydanında kükremiş aslan gibi sağa sola saldıran, rastladığını kesip biçen bir kahramanı takip etmekle yetinmişti. Bu sırada halk arasında kadın sünnetçisi olarak tanınan Ümmü Enmar'ın oğlu Siba, "Var mı karşıma çıkacak yiğit?" diye bağırıp duruyordu. Bu defa ecel onu Hamza bin Abdülmuttalib'in karşısına çıkartmıştı. "Beri gel ey kadın sünnetçisinin oğlu." Siba kendine böyle seslenilmesinden hoşlanmışa benzemiyordu. Bu sözü söyleyene haddini bildirmek üzere yöneldi. Beklemeden kılıcını çaldı. Fakat karşısında onun kılıcıyla can verecek biri yoktu. Sıra hasmına gelmişti. "Al bunu da Abdülmuttalib'in oğlu Hamza'dan." Böyle haykırarak hücum eden yiğidin kim olduğunu anlayan Siba, daha kılıcın inmesinden önce ecel rüzgarının esmekte olduğunu anlamış, hayatından ümidini kesmiş bulunuyordu. Hasmının hakkından gelmek bir tarafa, bu karşılaşmadan canını kurtararak ayrılmak bile kendisi için bir başarı sayılabilirdi. Siba'nın daha fazla düşünebilme fırsatı yoktu. Havada kavis çizerken, güneşin ışıklarıyla da parıl parıl parlayan kılıç, yıldırım hızıyla indi. Ve Siba, gelişi güzel meydan okumanın cezasını hayatıyla ödemiş oldu. Onu iki pişmanlık birden yakalamıştı. Biri şu anda hayatının sona ermesiydi. Diğeri ise derhal onun yakasına yapışan ve gerekli cezayı vermek üzere götüren azap meleklerinin verdiği korku. Hamza işini bitirdikten sonra doğruldu. Şöyle bir etrafına bakındı. Elinde harbeyle kendisini gözetlemekte olan siyah bir köle gördü. Ona doğru koştu. Fakat sel sularının açtığı bir çukura ayağının girmesi yere yuvarlanmasına sebep oldu. Doğrulmak üzere davrandı. Ama artık çok geçti. Savaş başlayalı beri kendisini gözetlemekten başka bir şey yapmamış olan vahşi, tam istediği gibi bir hedef bulmuştu. "Beri gel ey hürriyet!" diyerek mızrağını fırlattı. Mızrak havada vızlayarak uçtu ve nişan alınan yere isabet etti. Böğründen girdi ve göbeğinin alt kısmından dışarı çıktı. Hazreti Hamza ilk anda bir sarsıntı geçirdi. Ayağa kalktı. Sendeleyerek 2-3 adım attı. Ve daha sonra olduğu yere yığıldı kaldı. Etraftan onun yere yıkıldığını gören birkaç kişi koşup geldi. Fakat yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Artık nefes almıyordu Hamza. Mecburen bırakıp tekrar savaş alanına daldılar. Bulunduğu yerde kayanın ardına çekilerek durumu seyretmekte olan vahşi, kimsenin kalmadığını gördükten sonra yavaş yavaş ilerledi. Önce mızrağını çekip çıkardı. Göğsünden karnına varıncaya kadar yardı. Ciğerini kesip çıkardı ve yürümeye başladı. Artık muradına ermiş bulunuyordu. Vahşi kelimesine yakışacak derecede korkunç bir vahşeti işlemenin verdiği gururla dolmuştu içi. Hiç kimse bu çeşit bir vahşeti böylesine huzur içinde işleyemezdi.
tepesinden sağanak halinde yağan lanetin farkında değildi. Resulullah Efendimiz'i hayatı boyunca en çok üzecek, onu en çok gözyaşı döktürecek olan bir cinayetin faili olmuştu. Aradan yüzyıllar geçecek. Fakat hiçbir Müslüman onun adını evladına isim olarak seçmeyecek. Hiç kimse içi sızlamadan bu olayı düşünemeyecekti. Allah'a ve Resulüne eziyet verenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiştir. Ayetiyle vahşi arasında ne gibi bir ilgi bulunacak? Mağfireti hudutsuz fakat azabı da pek şiddetli olan Allah Teala'nın ona ne gibi muamele yapacağı da yine kendi bileceği bir husus. Bilinen taraf şu ki, Resulullah Efendimiz dünya hayatı boyunca bu acı hatırayı unutmamış, önüne Müslüman olduğunu söyleyerek gelen bu adama, ''Yapabilirsen gözüme görünmemeye çalış, bana amcamı hatırlatıyorsun.'' demekten kendini alamamıştır. Savaş rüzgarı yön değiştirip de Müslümanlar ezilmeye başlayalı beri neşesi yerine gelen Hint, etrafındaki kadınlarla çalıp söylerken birden irkildi. Canavar gibi bir köle gördü karşısında. Onu pek çok defa görmüş fakat bu derece korkunç haliyle rastlamamıştı. Üzeri tamamen kana bulanmıştı. Bir elinde kanlı bir mızrak, diğer elinde bir ciğer tutmaktaydı. Köle geldi. Hind'in karşısında durdu. Elindeki ciğeri onun yüzü hizasına kadar kaldırdı, uzattı ve ''İşte benden isteyip durduğun armağan ey Hind!'' dedi. ''Kimin ciğeri bu ey vahşi?'' ''Hamza bin Abdülmuttalib'in.'' Hind bu sözü duyduğu zaman deliye dönmüştü. Sağa sola koşmaya, dans etmeye, ''İntikamımı aldım, intikamımı aldım!'' diye bağırmaya başladı. Sarıldı, ciğeri vahşinin elinden aldı. Yüksekçe bir kayanın üzerine tırmandı. Bir eliyle havaya kaldırdığı ciğeri gösteriyor ve bütün gücüyle bağırıyordu. ''İntikamımı aldım. İşte Hamza'nın ciğeri. Aldım intikamımı. Çok teşekkürler sana vahşi. Yaşadığım müddetçe, hatta mezarımda kemiklerim çürüyünceye kadar sana minnettar kalacağım. Çok teşekkür. Çok teşekkür sana vahşi.'' Bir kadından çok, gözleri dönmüş bir sırtlana benzeyen Hint, elinde tuttuğu ciğeri ağzına götürdü. Olanca hıncıyla ısırdı. Kopardığı parçayı çiğnedi, çiğnedi. Yutamayacağını anlamıştı. Bir insanın duyabileceği kin ve nefretin en son derecesinden gelen bir hınçla tükürdü. Kayalıklardan indi. Hala beklemekte olan vahşinin yanına vardı. Üzerinde bulunan her şeyi verdi. ''Mekke'ye vardığımız zaman seni ayrıca memnun edeceğim. Şimdi beni Hamza'nın yanına götür.'' dedi. Savaş alanında beraberce yürüdüler. Artık savaş rüzgarı yönünü iyice değiştirmiş bulunuyordu. Biraz önce dağılıp Mekke yolunu tutan ordu, şimdi savaş alanına hakim durumdaydı. Gittikçe ağırlığını hissettirmekteydi. Bu sebeple Hint rahatça yürüme imkanını buluyordu. Hamza perişan vaziyette yatıyordu. Hint, kin ve intikam hırsının verdiği gülümsemeyle onu bir zaman seyretti. Oğlu Hanzala, babası Utbe, kardeşi Velid ve amcası Şeybe el ele tutuşmuş, ta karşısına gelmiş gibi oldu. ''Yiğit Hamza, savaşlarda ecel rüzgarı gibi esen, yanına yaklaşılamayan, önünde durulamayan Hamza, şimdi ayaklarının dibinde yatıyordu. Korkunç şekilde yarılan karnından, iç organları dışarı fırlamış, oluk gibi karnından kan akmıştı. ''Bunlar az, çok az ey Hamza, seni didik didik parçalasam, içimdeki ateş yine sönmeyecektir.'' diye haykırdı. Bunları dinleyen vahşi, bir kadının kudurmuş bir kaplan sesi çıkartabileceğine işte o zaman kanaat getirmişti. ''Ver bıçağını bana.'' Pek amirane bir sesti bu.
Vahşi onun neler yapacağını düşünmeden çıkardı bıçağı ve uzattı. Hint yerde yatan cesedin yanına çömeldi. Burnunu ve kulaklarını kesip aldı. Daha sonra iki adım ilerledi ve edep yerine çaldı bıçağı. Böylece Hamza'nın vücudundan dört parça kesmiş oluyordu. Arkadaşlarının yanına döndüğünde elindeki parçaları gösteriyor, ''Babamın intikamını aldım!'' diye çılgınca bağırıyordu. Kendisini merakla izleyen kadınların gözleri önünde oturdu, o parçaları bıçakla daha küçük parçalara ayırmaya başladı. Ve iplik istedi. Onları birer birer dizdi. Böylece boynuna bir gerdanlık, kollarına iki bilezik ve ayaklarına iki halhal takınmış oluyordu. Kadınlar, Hind'in bu kıyafetini beğenmişler, onlar da ellerine geçirdikleri bıçaklarla savaş meydanına dalmışlardı. Buldukları şehitlerin burunlarını, kulaklarını, edep yerlerini kesecek ve kendileri için gerdanlık, bilezik ve halhal yapacaklardı. Sa'd bin Ebi Vakkas'la dağın tenha bir yerinde samimi bir dua yapan Abdullah bin Cahş, o günü akşama erdiremeden Rabbinin huzuruna varacağını, şehadet şerbetini içeceğini kuvvetle ümit ediyordu. Ara sıra burnuna nefis bir koku geliyor, cennet kokusunu koklamışçasına bir huzur duyuyordu. Sağa saldırıyor, sola koşuyor, ölmeden evvel bir tane müşrik olsun öldürebilme gayretiyle dolaşıyordu. Bu sırada yerde yatan bir cesedi görünce irkildi. Karnı yarılmış, burnu kulağı kesilmiş, perişan edilmişti. Dayısı Hamza'dan başkası değildi bu. Gözleri kan çanağına döndü. Ölmeden evvel onun intikamını alabilmeyi pek arzu ederdi. Bu sırada Ebu'l-Hakem bin Ahnes'in kendisine doğru geldiğini fark etti. Elinde kılıçla onu karşıladı. Yapılan başa baş muharebe Ebu'l-Hakem'in galibiyetiyle sonuçlandı. Abdullah bin Cahş aldığı yaralarla yere serildi. İş burada bitmedi. Onu böyle yarı bırakıp gitmeye gönlünü razı edemeyen Ebu'l-Hakem elindeki kılıcı bir daha çaldı. Bundan sonra kılıç defalarca kalktı ve indi. Her inişinde ayrı bir yara açıldı. Abdullah'ın vücudu ayrı bir yarayla sarsıldı. Aldığı darbelerle ölüme adım adım yaklaşan Abdullah, vücuduna indirilen kılıcın sayısını bilmiyor. Sadece hafif hafif kıvranmakla karşılık verebiliyordu. Ebu'l-Hakem kıyma gibi doğrayıncaya kadar kılıç çaldığı hasmının son nefesini verdiğini gördükten sonra kendisine yeni bir hasım bulmak üzere uzaklaştı. Biraz sonra Kureyş kadınları gelecek ve Abdullah'ın sabahleyin yaptığı duanın geri kalan kısmını icra etmek üzere onun burnunu, kulaklarını keseceklerdi.

0: kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM. Sizin sesiniz, sizin radyonuz.
1: Şimdi reklamlar.
0: Dev çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome. Kalitede öncü, kazançta iddialı. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
0: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7. Telefon: 0543 283 0990. 0543 648 2342. Instagram: @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel tavan dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
0: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kerim ve Türkçe Meali. ...13. cüzün 3. hizbini dinleyeceksiniz.

0: yaradı.
1: Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin hak ve gerçek olduğunu bilen kişiyle âmâ olan kimse hiçbir olur mu? Ancak akıl sahibi kimseler düşünüp ibret alırlar.
0: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ
1: Verdikleri sözde duranlar ve misakı bozmayanlar da işte onlardır.
0: وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ
1: Onlar, Rabbin tarafından sana gönderilenin hak ve gerçek olduğunu bilip, Allah'ın gözetilmesine emrettiği şeyleri gözetirler. Rableri olan Allah'tan çekinirler ve pek çetin bir hesaptan endişe ederler.

Onlar sırf Rablerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan, gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte onlardır dünya diyarının güzel akıbetini kazananlar.

0: O güzel akıbet, Adn cennetleri olup, onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki, melekler de her kapıdan yanlarına varıp,
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddâr.
0: Sabretmenize karşılık size selamlar, selametler. Dünya diyarının ne güzel akıbetidir bu, diyecekler.

0: Ama Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkarıp nizamı bozanlar yok mu? İşte onlara sadece lanet vardır. En kötü yurt olan cehennem vardır.
1: Allahu yebsutu rizqa limen yasha'u ve yakdir ve ferihu bil hayatid dunya ve mel hayatud dunya fil ahireti illa meta'.
0: Allah dilediği kimsenin rızkını bollaştırır, dilediği kimsenin rızkını ise daraltır. O inkârcılar sadece dünya hayatıyla sevinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında geçici, değersiz bir metadan başka bir şey değildir.

0: tövbe.
1: Yine o inkar edenler diyorlar ki, peygambere Rabbi tarafından bir mucize verilmeli değil miydi? De ki, Allah dilediğini bu tür iddiaları sebebiyle saptırır. Kendisine yöneleni de hidayete erdirir. İşte onlar iman edip gönülleri Allah'ı zikretmekle, onu anmakla huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
2: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبًا.
1: Ne mutlu iman edip de makbul ve güzel işler yapanlara. Eninde sonunda dönüp gidilecek güzel yurt onların olacak.
2: كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ

0: peygamber.
1: İşte senden önce peygamberler gönderdiğimiz gibi, sana vahyettiğimiz kitabı onlara okuman için seni de kendilerinden önce nice milletler geçmiş olan bir millete gönderdik. Onlar ise Rahman'a nankörlük eder, onu tanımazlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka Tanrı yoktur. Ona dayandım, tövbem ve dönüşüm yalnız O'nadır.

0: Efendim?
1: Eğer dağları yürütecek, yeri paramparça edecek, ölüleri bile konuşturacak bir kitap olsaydı, işte o, bu Kur'an olurdu. Bu müminler hala öğrenmediler mi ki, Allah dileseydi, bütün insanları hidayet eder, doğru yola koyardı. O kâfirlerin kendi yaptıkları işler sebebiyle, başlarına durmadan bela inecek veya ülkelerinin hemen yanı başına düşecek ve bu hal, Allah'ın vaad ettiği kıyamet gelinceye dek sürecek. Allah asla sözünden caymaz. وَلَقَدِ اسْتُهْزِينَ

0: aldın.
1: Senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Fakat ben o kâfirlere akıllarını başlarına toplamaları için bir süre mühlet verdim. Ama onlar akıllanmayınca sonra da onları azabımla kıskıvrak yakaladım. Cezam nasılmış gördüler.

0: Tek tek her insanın ne işlediğini görüp gözeten Allah, hiç bunu yapmaktan aciz olan gibi olur mu? Bununla beraber tutmuşlar, Allah'a ortak koşuyorlar. De ki, haydi tavsif edin, adlandırın bakayım onları. Ne o, yoksa Allah'a kendi mülkünde var olup da bilmediği bir şeyi mi bildireceksiniz? Veya hiçbir gerçeğe tekabül etmeksizin sırf boş laf mı edeceksiniz? Doğrusu kurdukları tuzaklar o kâfirlere hoş gösterildi. Hoşlandılar bundan ve hak yoldan men edildiler. Her kimi de Allah saptırırsa, artık onu yola getirecek yoktur.
1: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ.
0: Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha çok çetindir. Onları Allah'ın elinden kurtaracak kimse de yoktur.

Müttakilere vaad olunan cennetin durumu şuna benzer. Bahçelerinin içinden ırmaklar akar. Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır. İşte haramlardan korunan müttakilerin akıbeti. Kâfirlerin akıbeti ise ateştir.

0: وأمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'dan memnun olurlar. Ama onlardan, aleyhteki bazı gruplar, onun bir kısmını inkâr ederler. De ki, bana yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şerik koşmamam emredildi. Sadece ona davet eder ve ancak ona yönelirim.

0: ol.
1: Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Şayet sana gelen bunca ilimden sonra o muhaliflerin keyiflerine uyacak olursan, Allah'ın cezasından seni koruyacak ne bir dost ne bir hami bulabilirsin.

0: kitabı.
1: Senden önce birçok peygamber göndermiş, onlara da eşler ve evlatlar vermiştik. Bunlar peygamberliğe aykırı değil ki. Mucize iddialarına gelince, Allah'ın izni olmadıkça hiçbir resul mucize gösteremezdi. Her işin bir vadesi vardır.
0: يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
1: Allah, dilediği hükmü iptal eder, dilediğini sabit bırakır. Ana kitap, onun yanındadır.

0: belalardır.
1: Ya onları uyardığımız bir takım belaların bir kısmını sana gösterir, ya da bundan önce senin ruhunu teslim alırız. Fark etmez. Zira senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir.

Bizim arzı, yeri alıp, onu uçlarından nasıl eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Allah öyle hükmeder ki, onun hükmünü denetleyecek hiçbir merci yoktur. O hesabı çabuk görür.

Kendilerinden önce geçenler de tuzaklar kurdular. Fakat bütün tuzaklar Allah'ındır. Allah'ın tedbiri onların tuzaklarını boşa çıkarır. O, her insanın ne işlediğini pek iyi bilir. Yarın kâfirler de bu dünyanın sonunun kimin olduğunu anlayacaklardır.

0: Dini inkar edenler, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Bir de nezdinde kitap ilmi bulunanlar. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 52 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, aziz ve hamid, üstün kudret sahibi ve her işi övgüye layık olan Allah'ın yoluna, göklerde ve yerdeki her şeyin sahibinin yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Kendilerini bekleyen o çetin azaptan ötürü, vay o inkârcıların hallerine! Vay onlara ki, ahirete inanmalarına rağmen, bile bile dünyayı ahirete tercih ederler. İnsanları Allah yolundan çevirir de, o yolu eğri büğrü göstermek isterler. İşte onlar, haktan, doğru yoldan çok uzak bir sapıklık içindedirler.

Biz her peygamberi kendi milletinin lisanı ile gönderdik. Ta ki onlara hakikatleri iyice açıklasın. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. O azizdir, hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

ve onlara Allah'ın önemli günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Elbette bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için nice ibretler vardır.

Bir vakit Musa kavmine, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Çünkü O sizi, size en kötü bir işkence uygulayan, doğan erkek çocuklarınızı öldürüp, kızlarınızı perişan bir hayata zorlayan Firavun'un hakimiyetinden kurtarmıştı. Gerçekten bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.

Ve düşünün ki, Rabbiniz şöyle ilan buyurdu. Eğer şükrederseniz, ben nimetlerimi daha da arttırırım. Ama nankörlük ederseniz, haberiniz olsun ki, azabım pek şiddetlidir.

Sözüne devam ederek, eğer dedi Musa, siz ve dünyada bulunan herkes kafir olsa, bilesiniz ki Allah'ın hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır.

0: Sizden önce gelip geçmiş ümmetlerin, Nuh, Ad ve Semud halklarının ve onlardan sonra gelip de Allah'tan başkasının tam tamına bilemeyeceği halkların başlarından geçen olaylardan haberdar olmadınız mı? Elçileri kendilerine delil ve mucizeler getirdiler de, onlar ellerini ağızlarına götürüp, biz dediler, sizinle gönderilen talimatları kabul etmiyoruz. Çünkü biz, bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir kuşku içindeyiz.
1: قال

0: Peygamberleri onlara, hiç gökleri ve yeri yaratan yüce yaratıcı hakkında şüphe edilebilir mi? O günahlarınızı affetmeye çağırıyor ve muayyen bir süreye kadar size müsaade ediyor, mühlet veriyor dediler. Onlarsa, siz dediler, bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın ibadet ettiği tanrılardan vazgeçirmek istiyorsunuz. O halde bize açık delil getirin.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

nasihat eyle bendime, yanar oldum şu derdime, yüreğim, yüreğim ağlıyor yine, canımın canı Muhammed, canı Muhammed.

aclarar.